0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maravka dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Evet sevgili dinleyiciler, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Yuhanna 14:6-7'de söylediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum pastörüm. Her insanın hayatında bir anlam arayışı var, gerçek arayışı var, gerçeğe ulaşma arzusu da var. İncil'de İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim diyerek aslında gerçeğin kendisi olduğundan bahsediyor. Bu anlamda İsa Mesih'in kendisini gerçeğin kendisi olarak söylemesi neyi ifade ediyor?
1: İsa Mesih kendisinin Tanrı'ya giden yol olduğunu söylüyor. Hemen öncesinde ölümü ve dirilişiyle ilgili konuşuyor. Kendisinin onlara yer hazırlayacağından söz ediyor. Yani havarilerine, öğrencilerine. Şöyle diyor. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde, yani Tanrı'nın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Öğrencileri ne demek istediğini tam anlayamadılar. Bu nedenle Thomas soruyor. Thomas, ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. O zaman İsa Mesih yol, gerçek ve yaşam olduğunu söyledi. Yol, İsa Mesih'e iman etmekle sonsuz yaşama gider. Gerçek Tanrı'nın kendisidir. Ve eğer bir kişi İsa Mesih'i izliyorsa, onun ardından gidiyorsa, sonsuz yaşama gidiyor, yani iman ediyorsa, gerçekse kutsal kitapta Tanrı'nın kendisidir.
0: Evet. O zaman diyebiliriz ki İsa Mesih aslında kurtuluşa giden yol anlamında burada daha çok bahsediyor.
1: Evet.
0: Evet. Tabii ki dünya üzerinde birçok inanç var. Her inancın da kendisinin doğru olduğunu söylüyor. Bu durumda gerçeği nasıl bileceğiz? Çünkü her inanç bir şekilde doğru yaptığını ve Tanrı'ya gittiğini ya da cennete gittiğinden de bahsediyor. O zaman nasıl bileceğiz gerçeği?
1: Eğer bu düşünce doğru olsaydı, bütün insanların esenlik içinde olması gerekirdi. Önce kendi aralarında diye düşünüyorum. Ama bu farklı fikirlere baktığımızda, yani işte özellikle bir Tanrı inancını kabul eden fikirlere baktığımızda, insanlar birbirleriyle geçinemiyorlar. Yani birbirlerini öldürüyorlar. Yani bütün yol Tanrı'ya gidiyorsa, böyle bir birlik varsa, neden bu dünyada barış içinde değiliz, esenlik içinde değiliz sorusunu sormamız lazım. İnsanlar tarafından, yani söylenen sözlerden birisi de işte gerçeğin kişiden kişiye değiştiği ya da inancın herkesi aynı yola götürdüğüdür, ama bana çok gerçekçi gelmiyor aslında açıkçası. Ve ortadaki karışık durumda düşüncemi doğruladığını düşünüyorum. Yani eğer ciddi anlamda inançlarda bir birlik olsaydı, hı-hı, o zaman bizim yeryüzünde de esenlik içinde olmamız gerekirdi diye düşünüyorum.
0: Yine de yani ben ilk iman ettiğimde de ilk kafa karışıklığını orada yaşamıştım. Bir sürü farklı inanç var. Tamam, yani bir yaratıcının olduğunu kabul ediyoruz ama hangisinin doğru olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu Tanrı bize gösterir mi? Ya da niye Tanrı bunu açık bir şekilde aslında anlamamızı sağlamıyor? Ya da neden bu kadar çok inanç var?
1: Yani bu insanın fikirlerinden oluyor diye anlıyorum. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra ne oldu? İnsanlar kendi fikirlerini uygulamaya başladılar. Aslında o Tanrı gibi olma isteğinin arkasındaki neden insanın kendi isteklerini yerine getirmesi, kendi fikirlerini uygulaması anlamına geliyor. Ve bu da gerçekten insanları kopartıyor. Yani gerçek dediğimiz olgudan birbirini kopartıyor. Yine gerçek eğer bütün insanlardaki aynı olsaydı birbirini neden çürütmeye çalışıyor? Yani o gerçeğe inanan insanlar.
0: Yani her inanç gerçekten Tanrı'dan geliyor olsa o zaman bir tutarlılık mı olurdu?
1: Tabii öyle olması lazım. Yani ama bakıyoruz tam tersine birbirini çürütmeye çalışıyor. Yani o zaman demek ki aynı olmuyor. Yani biz de gerçekçi bir şekilde bakarsak buna. Ve İsa Mesih'in söylediği yol gerçek yaşam benim demesindeki sözün ardında yatan neden budur. Yani kendisinin gerçek olduğunu anlatıyor. Ama aynı zamanda bunu söylerken onun yaptığı işler de kendisine, uluhiyetine tanıklık ediyor.
0: Evet, yani kurtuluş için aslında o gerçeği bilmek açısından İsa'yı bilmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki hiç İsa Mesih'i duymayan insanlar var. Bazı yerlerde kurtuluş için İsa Mesih'e iman gerekliyse bu durumda İsa Mesih'i duymayan insanlara ne olacak?
1: Romalılara mektup 2. bölüm 14-16 ayette şöyle yazıyor. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları da buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Şimdi burada birkaç kavrama baktığımızda belki daha iyi anlayabiliriz. Yani bir tanesi yasa. Musa peygamber döneminde verilmiş bir yasa var ve insanlar bu yasaya baktıklarında günahlı olduklarını anlıyorlardı. Yani bu yasa toplumumuzda 10 emir olarak biliniyor. Ve bu 10 emirde özetleniyor aslında diyebiliriz. Ama sayısı çok daha fazladır. Bu 10 emirde ne diyor? Putlara tapmayacaksın diyor. Nedir? Bu, o zaman insanlar buna baktığı zaman putlara tapmaması gerektiğini düşünüyor. Ya da öldürmeyeceksin diyor. Anne babanın sözünü dinleyeceksin diyor. İşte şabat gününü, yani dinlenme gününü tutacaksın diyor. O zaman insanlara ne yapacağını gösteriyor yasa. Ve ama aynı zamanda bu yasanın yüreklerinde yazılı olduğunu da söylüyor.
0: Neden yazılı? Biraz açabiliriz belki. Yürekte yazılması ne demek aslında tam olarak?
1: İşte yürekte yazılması yaratılışta insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için nedir? İç varlığında vicdan dediğimiz o önemli yerde insan iyi ve doğru olanı yapmak, Tanrı'yı tanımak ve Tanrı'yla yaşamak üzere tasarlandı. Ama ondan koptuktan sonra artık bunu yerine getiremez duruma geldi. Yani yazılı bir yasa olmasaydı bile bütün insanların yüreklerinde Tanrı'yla birlikte olmak ve onun istemlerine göre yaşama isteği var. Ve bu Tanrı'nın benzeyişindeki sözünü eğer biraz açarsak şudur. İnsan bilinç olarak, duygu olarak, irade olarak ve ahlaki olarak Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Ve bu benzeyişteki nitelikle bu niteliklerin hepsi aslında insanın iç varlığında var ve vicdanları da buna tanıklık ediyor. Yani yasa olmasa bile. Ama Musa peygamber döneminde yasa neden yazılı olarak verildi? İnsanlar Tanrı'yı tanımıyorlar. Gittikçe Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Yani tarihin her döneminde Tanrı'yı tanıyan ona bağlı insanlar oldu. Örneğin İbrahim peygamber gibi. Ama burada Tanrı artık onlara daha kalıcı bir şekilde göstermek istiyor. O yazılı yasayı hatırlatmak istiyor diye görüyoruz. Ve ilerleyen zamanda zaten bunu İbranilere mektupta da söylüyor. Yani yasa kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize yazıldı yani diyor.
0: O zaman biz adam öldürmenin aslında içsel olarak iyi bir şey olmadığını yüreklerimizde yazılı yasadan dolayı biliyoruz. Yani
1: tabii,
0: hissetmiyoruz.
1: Yani bir kişi bir şey. Ne kadar korkunç katil olursa olsun, yani ne yaparsa yapsın, ne kadar düşkün olursa olsun, iç varlığında bunun kötü ya da günah olduğunu biliyor. Ancak bunu örtüyor, bastırıyor. Diyelim ki işte bir kişi hırsızlık yapıyor. Diyor ki işte onu çok zengindi de ondan aldım diyor. Ama adaleti sağlamak hırsızın görevi değil tabii ki. Yani hırsızın görevi değil. Ama ne yapıyor? Bunu bastırıyor. Ama iç varlığında hırsızlığın suç olduğunu biliyor. İşte Tanrı bu bizim, Tanrı bunu bizim içimize, yüreğimize yazdı. Yani vicdanımıza yazdı. Bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Nasıl bilgisayarda bir yazılım var ve bu yazılım aracılığıyla çalışıyor, kullanıyoruz. Ve bu onun işte hard diskinde duruyor. İşte vicdan dediğimiz yerde biraz böyle. Tanrı yaratılışta bizim yüreğimize yasayı yazdı. Biz bunu ne kadar inkar edersek edelim, kaçmak istersek kaçalım, Tanrı'nın gerçeğinden kaçamayız.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'i duymasalar bile aslında yüreklerindeki bu yasadan dolayı eğer yapmıyorlarsa yine de bir yargı bekliyor onları diyebilir miyiz? Yani buna göre bir yargılanacaklar.
1: Evet, ona göre yargılanacaklar. Yani bir kişi diyelim yalan söylüyor ama yalan söylüyorsa tabii ki vicdanı buna tanıklık ediyor. Yani kendisi bunun yalan olduğunu biliyor.
0: O zaman buna göre yargılanacak diyebiliriz. Evet, güzel sohbetimiz gerçekten, ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomanhattan.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün üzerinde konuştuğumuz konu İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim sözleri. İlk bölümde de aslında bunu biraz konuştuk. Evet pastörüm, sormak istiyorum ben size. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Kutsal kitap aslında bu noktada tutarlı mı? Çünkü Tanrı en başından beri aslında bu vaat uyarınca mı ilerliyor ve biz İsa Mesih'in aslında bu yol olduğunu, bu gerçek olduğunu, yaşam olduğunu nasıl anlıyoruz?
1: Yani kutsal kitap başından sonuna kadar tutarlı bir kitaptır. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani yaratılış bir ayetinde. Ve son bölümünde kutsal kitabın Vahiy'in 22-20-21 ayetlerinde de bunlara tanıklık eden evet tez geliyorum diyor. Amin. Gel ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun diye bitiyor. Şimdi bu ayetlerden yani yaratılış birbirden Vahiy 22. bölümün son ayetlerine kadar gittiğimizde kutsal kitapta bir kurtuluş gerçeği vardır. Kutsal kitaptan kurtuluş gerçeğini çıkardığınız zaman kutsal kitap kutsal kitap olmaktan çıkıyor. Ve bu kurtuluş da Mesih'e bağlanmıştır. Yani eski antlaşma Tevrat bölümlerinde Mesih gelecek ve insanları kurtaracak anlayışı var.
0: Bir kurtarıcı bekliyorlar.
1: Evet, onu bekliyorlar ve bunu tutarlı bir şekilde anlatıyor. Ve bir tutarsızlık yok. Birçok olay anlatıyor ama bunların hep bağlandığı nokta, bu hikayeyi bağlayan nokta insan günahlıdır. Ve kurtuluşu için kurtarıcıya ihtiyacı var. Mesih gelecek ve geldi. Günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi ve tekrar gelecek. Yani bütün kutsal kitabın hikayesi budur. Yazılanları aralara böyle serpiştirip doldurabiliriz.
0: Evet, o zaman diyebiliriz ki aslında bütün kutsal kitap İsa Mesih'i müjdeliyor bize ve İsa Mesih'ten bahsediyor.
1: Evet, İsa da onun için diyor zaten kendisi. İşte yol, gerçek ve yaşam benim dediği zaman anlatmak istediği budur. Ve bunu İsa Mesih'in kendi ağzından verdiği bir tanıklık olması da çok çok önemli. Yani peygamberler İsa Mesih'i bildirdi. Yani onun yol ve gerçek yaşam olacağını ama İsa bunu kendisi söylüyor. Evet bu benim diyor. Yani.
0: Evet. Tabii ki İsa Mesih toplumumuzda peygamber olarak kabul edilen biri. Onu diğer peygamberlerden ayıran özellik nedir? Yani İsa Mesih'i tabii ki Rab ve kurtarıcı olarak bakıyor Hristiyanlar ve toplumda da peygamber olarak görülüyor. O zaman onu bu peygamberlerden ayıran özellik nedir? Rab ve kurtarıcı olarak görebilmemiz açısından.
1: Yani İsa Mesih öncelikle Tanrı'nın sözüdür. Yani kelamdır, kelimedir ve bu nedenle diğer peygamberlerden ayrılıyor. Diğer peygamberler dediğim zaman Tevrat bölümündeki peygamberleri anlatıyorum. Yani Tevrat bölümündeki peygamberlere Tanrı'nın sözü geldi ve Tanrı'nın sözünü ilettiler. Peygamber budur zaten. Tanrı'nın sözü vahiy olarak geliyor ve Tanrı'nın sözünü iletiyorlar. Ama İsa Mesih de İsa Mesih'in kendisi Tanrı'nın sözü olduğu için kelam bütün doluluğuyla onda vardı. Yani tam bir insan bedeni vardı ama kelam bütün doluluğuyla onunla birlikte olduğu için onu bu durum diğer peygamberlerden ayırt ediyor. Ve Yuhanna kitabının başında şunu yazıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani hep var olan bir söz. Yani kelam ya da bazı kişilerin daha iyi anlayacağı şekilde. Kelam hep vardı, yaratılmadı. Yaratılmamış bir şey Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın
0: evet,
1: yaratıcısı
0: Tanrı,
1: yok. Sadece Tanrı'dır. Mantıksal olarak bu böyledir. Ve vahyin bütün doluluğu İsa Mesih'te olduğu için biz ona uluhiyet veriyoruz. Yine ikinci ayette şöyle devam ediyor. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani kendisi yaşamdı. İsa Mesih'in kendisi, yaşamın kendisiydi. ve insana yaratılışta yaşam veren Tanrı'nın kendisiydi. Hı hı. Ve yol, yaşam ve gerçek benim dediğinde, benim dediğinde İsa Mesih ne yapıyor? Yaşamın kendisinden geldiğini söylüyor. Hı hı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. 14. ayette şöyle devam ediyor. Söz, yani kelam, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Söz, yani kelam, öncesiz ve sonsuz kısacası. Hı hı. Ve aynı zamanda yaptığı işler İsa Mesih'in tanrılığına tanıklık ediyor. Yani kendisine gelen her hastayı iyileştirdi. Hı hı. İncil'de iyileştiremediği hiçbir hastalık yoktur diyor.
0: Evet.
1: Yani o zaman buradan anlıyoruz ki bütün hastalıklar üzerinde onun egemenliği vardı, egemendi. Hı hı. Aynı zamanda günahları bağışladı.
0: Evet, hani, önemli gerçekten. Evet. Çünkü Tanrı sadece günahları bağışlayabilir.
1: Evet, hadi hastaları iyileştirebilir. Belki, hı hı, bunu bir şekilde açıklamaya çalışabilir insanlar mucizeyle. Ama günahları bağışladı deme yetkisine sahipti. Hı hı. Ölüleri diritti. Hatta İncil'de Lazar örneği var. Yani öleli 4 gün olmuştu. O gitti, onu diritti. Demek ki, hı hı, İsa bunları yapabilecek kudrete sahipti ve bunu ancak Tanrı yapabilir.
0: Evet, o zaman İsa Mesih yol ve yaşam olması ne demek? Aslında biraz bahsettiniz çünkü dediniz ki yaşamı bize veren Tanrı'nın kendisidir. O zaman İsa Mesih, yani bir beden alarak bu dünyaya geldi. Bize nasıl yaşam veriyor şu an? Nasıl bir, bizim için nasıl bir yol? Biraz belki bundan bahsetmek lazım.
1: Yani bize nasıl yaşam veriyor? Biz ona iman ediyoruz. Yani, hı hı, bunun sözlerine güveniyoruz. İncil'de yazılan sözlere güveniyoruz. İsa Mesih bizim günahımızın yargısını kaldırmak için, hı hı, öldü. Eğer buna iman ediyorsak o zaman ne oluyor? Biz İsa Mesih'in öğrencisi oluyoruz. İşte söylediği gibi gidin bütün ulusları öğrencilerim, hı hı, olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin diye, hı hı, verdiği son buyrukta da bunu anlatıyor. Yani bir öğrenci olmak demek, iman etmek demek. Yani, hı hı, İsa'yı izlemek demek. Ve biz İsa Mesih'in öğrencileri olarak, onu izleyenler olarak onun ardından gidiyoruz. Hı hı. Ve tabii ki aynı zamanda bu gerçeğe bizi bağlayan önemli konu ölümün yenilmesidir. Yani insan iç varlığında, hı hı, ölümü kabul etmek istemez. Amacı acizdir ne yazık ki. Ve İsa Mesih bunu kaldırdı. Kendi hayatında bunu kaldırdı öncelikle. Hı hı. Yani ölümden bir diriliş olduğunu bize gösterdi. Yine Matta İncil'in sonlarında o çarmıhta bütün insanlığın günahlarını üstlendiğinde tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya doğru ikiye yırtıldı. Ve aynı zamanda o anda bazı ölüler dirildi yazıyor. Hı hı. Yani demek ki ölümden bir diriliş İsa Mesih aracılığıyla geliyor. Bu kendi içinde oluyor. Yine ilerleyen zamanda elçiler ölülerin dirilişine tanıklık ettiler. Yani insanların ölümden dirileceğini söylediler. Hı hı. O zaman biz bu gerçeklere bakarak anlıyoruz ki İsa Mesih yol ve yaşamdır. Eğer, hı hı, yaşam varsa ölüm olmaması lazım. Eğer ölüm sürekliyse, hı hı, o zaman yaşam yoktur. İsa Mesih'in anlatmak istediği bu.
0: Evet, o zaman biz İsa Mesih'e imanla aslında ölümden yaşama geçiyoruz bu iman sayesinde.
1: Evet ve, hı hı, ikinci gelişinde ya da ölürsek bugün göksel bedenlerimize kavuşacağız.
0: Evet, tabii ki en benim için etkileyici olan İncil'i ilk okuduğumda şuydu. Daha şimdiden bu dünyadayken bu gerçekleşiyor. Yani öldükten sonrasını beklemek gerekmiyor Tanrı ile birlikte olmak için ya da yaşama geçmek için. Tabii ki ikinci gelişinde tam olarak biz kurtulmuş olacağız ama daha şimdiden iman ettiğimizde bu dünyada yaşarken bile aslında o yaşamın kaynağından beslenmiş oluyoruz ve onunla birlikte, onun sevgisiyle birlikte o yaşamı yaşıyoruz.
1: Benim iman tanıklığımda da öyle. İman etmemde 3 tane önemli konu var. Yani iman ettim, önce deist oldum. Hı hı. Ben de tanrısız bir kişiydim. Ama ondan sonra İncil'deki İsa'yı izlemeye karar verdiğimde 3 konu etkilemişti. Birisi, hı hı, Tanrı sevgidir ve bu sevgi İsa Mesih'te açıklanıyor. Bizi ölümden yaşama geçiriyor. Hı hı. İkincisi, İsa Mesih kurtarıcıdır. yine bizi ölümden kurtarıp sonsuz yaşama geçiriyor. Ve bugün başlıyor sizin söylediğiniz gibi. Ve şöyle düşündüm. Eğer bugün başlıyorsa ben öldükten sonra bazı kişilerin benim için bir şey yapması gerekmiyor. Dua etmesi ya da okuma yapması gerekmiyor. Ben iman etmişsem İsa Mesih'e olan imanla şimdi kurtuluyorum. Ve şimdi kurtulduğuma göre de yaşadığım süre içerisinde de bunu görürüm herhalde, anlarım herhalde. Yani evet, pratik olarak öyle düşündüm. Evet. Bu ikinci konuydu, iman etmemde önemli.
0: Evet, tabii ki o Tanrı ile o ilişkiyi sağlamak aslında bizi ruhsal olarak güçlendiren, besleyen bir durum. Ve bunu daha şimdiden yaşamak gerçekten çok güzel.
1: Evet.
0: Yani bunu öldükten sonrasını beklemek değil de daha şimdiden bunu yaşamak gerçekten çok çarpıcı ve güzel bir duygu. Tabii ki şu soruyu soranlar da belki olacaktır. Gerçek nesnel bir şey midir sizce?
1: Tabii felsefede bu konuda çok farklı fikirler var. Ama anladığım kadarıyla gerçek nesnel olması lazım. Elle tutulur, gözle görülür olması lazım diye düşünüyorum. Hatta Yuhanna, 1. Yuhanna mektubunda elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz kişiyi ilan ediyoruz diye anlatıyor. Bizim kurtuluşumuz olsun diye. Eğer nesnel değilse gerçek, sadece fikirlerdeyse her şey çok anlamsız olacak diye düşünüyorum. Ve gerçeği bilmek ve gerçeği kabul etmek çok önemli. Yani bu konuşmanın başında da Tanrı'nın gerçek olduğunu, kutsal kitapta gerçek olduğunu anlıyoruz ve İsa Mesih de bu gerçeğe tanıklık ediyor. O zaman biz bu gerçeği gördük, okuduğu yani yazılan tanıklıklara baktığımızda biz de gördük. Yani anlatılanlara iman ederek biz de bugün kabul ediyoruz. Ve aynı zamanda şu da var. Yani gerçek sadece fikirlerde oluyorsa, nesnel olmuyorsa çok anlamlı olmuyor. Ve aslında bu da bir aldatmaca. Çünkü gerçeği kaybedersek her şeyi kaybederiz. Yani şeytan insanı düşünemez duruma getirmek istiyor ve bu nedenle de gerçekle oynuyor. Ve kişi gerçekten koptuğu zaman farklı şekillerde, yani bağlılıklarla olabilir, putperestlikle olabilir, tutkularla olabilir. Sonuçta o zaman gerçeği gerçekten uzaklaşıyor. Ve biz bu nedenle gerçeğe sahip çıkmalıyız. Yani gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz kutsal kitaba bakmalı ve bunu iyi anlamalıyız.
0: Evet. Peki şeytan gerçeği çarpıtıyor dediniz. O nasıl oluyor tam olarak?
1: Yani insanları işte başlangıçtan beri aldatıyor. Yine yaratılıştaki örneğe sık sık dönüyoruz. İşte Tanrı gibi olacaksınız dedi ama öyle olmadı. Yani bunun gibi. Ya da benlikle ilgili konular da anlatıyor. İsa Mesih'e sordukları zaman en büyük buyruk hangisi? İşte Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin dediği zaman bunların tersi olanlar bizi gerçekten uzaklaştırıyor. Yüreğimizi kapatabiliriz. Can dediğimizde istekler öne çıkmış olabilir. Benlik konuları olabilir. Ve hırs olabilir. Yani hatta size gerçekle ilgili şöyle bir örnek de vereyim. Bundan yani birkaç yıl öncesinde dünyanın düz olduğu teorisi çok dolaşıyordu. Bugünlerde eskisi kadar etkilemiyor. Hatta birkaç kişiyle de öyle karşılaştım. İnsanlar buna inanıyor. Yani inanıyor ve bunu ispatlamaya da çalışıyor. Hani bana çok garip geldi. Yani gerçekten bir insanın bugünkü ortamda buna nasıl inanabileceğini bilemedim. Ama bir körlük oluyor demek ki. İnsan gerçeği kaybetmek isterse kaybedebiliyor.
0: Evet. Yani aslında birçok insan bence bu soruyu soruyordur kendine. Çok fazla inanç sistemi var. Çok fazla din var. Ve bazen de içinde bulunduğumuz toplumda yani doğuyoruz ve onu öğreniyoruz ve onu yaşıyoruz aslında. Bazen sorguluyoruz, bazen sorgulamadan yaşamımıza devam ediyoruz. Ama İsa Mesih tek gerçek olduğunu söylüyor. Yani tek bir gerçek var bu dünya üzerinde. Ama bir sürü de inanç var ve herkes o inandığı inanç içerisinde gerçek olduğunu düşünüyor. O zaman gerçekten bir insan bu arada kalmışlık içerisindeyse nasıl bu tek gerçeği bulabilir? Nasıl İsa Mesih'i bulabilir ya da İsa Mesih'in tek gerçek olduğunu anlayabilir?
1: Yani İsa Mesih dağdaki vaazında dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur diyor. Yani bu dünyayla ilgili olan sözlerdir. Ve insan olarak biz daha çok gördüğümüze bakarak yaşamaya eğilimli oluyoruz. Ama sadece gördüğümüze bakıyorsak bunların kalıcı olmadığını da görüyoruz. Ama İsa Mesih bir sonsuz yaşamdan söz ediyor. Sonsuzluktan söz ediyor. Ve insan mantığı da aynı zamanda mantık alanına gördüğü, algıladığı şeylerle değerlendirebilir. Yani mantığı böyle çalışıyor. Ve sonsuz yaşamı çıkartırsa sadece bu dünyaya bağlı kalmış oluyor. Ve İsa Mesih devam ediyor. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Evet, bu dünyada bazı zorluklar olabilir diyor. Ama sonsuzda da bir yaşam var. Sonsuzlukta Tanrı ile birlikte olmak var. Sonsuza kadar Tanrı ile birlikte olmak var. Ve işte bu yaşam bol yaşam oluyor aslında. Ama bu dünyadaki yaşam biraz zor olabilir bazen.
0: Evet. O zaman bir insan, yani Tanrı bir şekilde gerçeği görmesini sağlayabilir mi bir insana?
1: Tabii ki sağlayabilir. Yani eğer bir kişi Tanrı'yı bütün yüreğiyle arıyorsa, yani bütün yüreğiyle arıyorsa sağlayabilir. Yasanın tekrarında şunu yazıyor. Ama Tanrınız Rabb'i arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla ararsanız onu bulacaksınız. Yani İsa Mesih bunu en büyükte biraz farklı bir şekilde ifade etti. Yani yüreğimizle, bütün varlığımızla onu aramalıyız. Yani bütün canımızla dediğinde isteklerimizden vazgeçerek aradığımızda onu bulacağız. Ve İsa Mesih dar kapıdan girin dediğinde biraz anlatmak istediği de bunlardır diye düşünüyorum.
0: Evet, o zaman aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir toparlamak gerekirse İsa Mesih'i aslında kurtuluşa götüren tek yol ve bizim kurtuluşumuz için geçer, yani tek gerçek olduğunu ve aslında bize sadece ona iman ettiğimizde yaşam bulabileceğimizi, cennette olabileceğimizden aslında bütün program boyunca bahsettik. Son olarak ne söylemek istersiniz bu ayet üzerinden düşündüğümüzde, insanlar bu ayeti okuduğunda kendileri için ne düşünmeli ya da ne yapmalı?
1: Kutsal kitap, yani Tevrat, Zebur ve İncil gerçeğe tanıklık eder. Ve bu gerçeğe tanıklıkta İsa Mesih insanlara kurtuluşu sağlayan, yani ölümü yenmesini sağlayan tek kişidir. Ve yapılacak olan şey sizin de söylediğiniz gibi onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek ve günahlarına karşılık çarmıhta öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman etmek, güvenmek gerekir.
0: Ve böylece biz aslında ölümden yaşama geçmiş oluyoruz İsa Mesih aracılığıyla diyebiliriz. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim size İsmail Bey. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Romalılar 9. Bölüm.
1: Tanrı'nın seçtikleri. Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillerin yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu zamanda geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Ayrıca Rebeka bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi Yakub'u sevdim, Esav'dansa nefret ettim. Öyleyse ne diyelim, Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor, merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor, gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyada duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine biçim verilen, biçim verene, beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için, ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu? Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudiler arasından değil, öteki uluslar arasından da çağırdığı, bu insanlar biziz. Tanrı Hoşea kitabında şöyle diyor, halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine siz halkım değilsiniz denilen yerde, yaşayan Tanrı'nın çocukları diye adlandırılacaklar. Yaşaya İsrail için şöyle sesleniyor, İsrailoğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da, ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecek. Yaşaya'nın önceden dediği gibi, her şeye egemen Rab, soyumuzu sürdürecek birkaç kişiyi sağ bırakmamış olsaydı, Sodom gibi olur, Gomora'ya benzerdik. İsrail'in imansızlığı. Öyleyse ne diyelim? Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmak için yasanın ardından giden İsrail ise, yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi, işte Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak.
0: Romalılar 10. Bölüm.
1: Kardeşler, İsraillerin kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, kutsal yasanın sonudur. Musa, kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şöyle yazıyor. Yasanın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır. İmana dayanan doğruluksa şöyle diyor. Yüreğinde göğe, yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere, yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır, ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı, ona iman eden utandırılmayacak diyor. Çünkü Yahudi-Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab, hepsinin Rabbidir. Kendisini çağıranların tümüne eli açıktır. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Ne var ki herkes müjdeye uymadı. Yeşaya'nın dediği gibi, ''Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?'' Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama soruyorum, onlar duymadılar mı? Elbet duydular. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Yine soruyorum, İsrail anlamadı mı? Önce Musa, ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım, anlayışsız bir ulusla sizi öfkelendireceğim diyor. Sonra Yeşaya cesaretle, aramayanlar beni buldu. Sormayanlara kendimi gösterdim diyor. Öte yandan İsrail için şöyle diyor. Söz dinlemeyen asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maraş'ta dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Evet sevgili dinleyiciler, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Yuhanna 14:6-7'de söylediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum pastörüm. Her insanın hayatında bir anlam arayışı var, gerçek arayışı var, gerçeğe ulaşma arzusu da var. İncil'de İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim diyerek aslında gerçeğin kendisi olduğundan bahsediyor. Bu anlamda İsa Mesih'in kendisini gerçeğin kendisi olarak söylemesi neyi ifade ediyor?
1: İsa Mesih kendisinin Tanrı'ya giden yol olduğunu söylüyor. Hemen öncesinde ölümü ve dirilişiyle ilgili konuşuyor. Kendisinin onlara yer hazırlayacağından söz ediyor. Yani havarilerine, öğrencilerine. Şöyle diyor. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde, yani Tanrı'nın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Öğrencileri ne demek istediğini tam anlayamadılar. Bu nedenle Thomas soruyor. Thomas, ya Rab senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. O zaman İsa Mesih yol, gerçek ve yaşam olduğunu söyledi. Yol, İsa Mesih'e iman etmekle sonsuz yaşama gider. Gerçek Tanrı'nın kendisidir. Ve eğer bir kişi İsa Mesih'i izliyorsa, onun ardından gidiyorsa, sonsuz yaşama gidiyor, yani iman ediyorsa, gerçekse kutsal kitapta Tanrı'nın kendisidir.
0: Evet. O zaman diyebiliriz ki İsa Mesih aslında kurtuluşa giden yol anlamında burada daha çok bahsediyor.
1: Evet.
0: Evet. Tabii ki dünya üzerinde birçok inanç var. Her inancın da kendisinin doğru olduğunu söylüyor. Bu durumda gerçeği nasıl bileceğiz? Çünkü her inanç bir şekilde doğru yaptığını ve Tanrı'ya gittiğini ya da cennete gittiğinden de bahsediyor. O zaman nasıl bileceğiz gerçeği?
1: Eğer bu düşünce doğru olsaydı bütün insanların esenlik içinde olması gerekirdi. Önce kendi aralarında diye düşünüyorum. Ama bu farklı fikirlere baktığımızda, yani işte özellikle bir Tanrı inancını kabul eden fikirlere baktığımızda, insanlar birbirleriyle geçinemiyorlar. Yani birbirlerini öldürüyorlar. Yani bütün yol Tanrı'ya gidiyorsa, böyle bir birlik varsa, neden bu dünyada barış içinde değiliz, esenlik içinde değiliz sorusunu sormamız lazım. İnsanlar tarafından yani söylenen sözlerden birisi de işte gerçeğin kişiden kişiye değiştiği ya da inancın herkesi aynı yola götürdüğüdür, ama bana çok gerçekçi gelmiyor aslında açıkçası. Ve ortadaki karışık durumda düşüncemi doğruladığını düşünüyorum. Yani eğer ciddi anlamda inançlarda bir birlik olsaydı, hı-hı, o zaman bizim yeryüzünde de esenlik içinde olmamız gerekirdi diye düşünüyorum.
0: Yine de yani ben ilk iman ettiğimde de ilk kafa karışıklığını orada yaşamıştım. Bir sürü farklı inanç var. Tamam, yani bir yaratıcının olduğunu kabul ediyoruz ama hangisinin doğru olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu Tanrı bize gösterir mi? Ya da niye Tanrı bunu açık bir şekilde aslında anlamamızı sağlamıyor? Ya da neden bu kadar çok inanç var?
1: Yani bu insanın fikirlerinden oluyor diye anlıyorum. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra ne oldu? İnsanlar kendi fikirlerini uygulamaya başladılar. Aslında o Tanrı gibi olma isteğinin arkasındaki neden insanın kendi isteklerini yerine getirmesi, kendi fikirlerini uygulaması anlamına geliyor. Ve bu da gerçekten insanları kopartıyor. Yani gerçek dediğimiz olgudan birbirini kopartıyor. Yine gerçek eğer bütün insanlardaki aynı olsaydı birbirini neden çürütmeye çalışıyor? Yani o gerçeğe inanan insanlar.
0: Yani her inanç gerçekten Tanrı'dan geliyor olsa o zaman bir tutarlılık mı olurdu?
1: Tabii öyle olması lazım. Yani ama bakıyoruz tam tersine birbirini çürütmeye çalışıyor. Yani o zaman demek ki aynı olmuyor. Yani biz de gerçekçi bir şekilde bakarsak buna. Ve İsa Mesih'in söylediği yol, gerçek, yaşam benim demesindeki sözün ardında yatan neden budur. Yani kendisinin gerçek olduğunu anlatıyor. Ama aynı zamanda bunu söylerken onun yaptığı işler de kendisine, uluhiyetine tanıklık ediyor.
0: Evet, yani kurtuluş için aslında o gerçeği bilmek açısından İsa'yı bilmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki hiç İsa Mesih'i duymayan insanlar var. Bazı yerlerde kurtuluş için İsa Mesih'e iman gerekliyse bu durumda İsa Mesih'i duymayan insanlara ne olacak?
1: Romalılara mektup 2. bölüm 14-16 ayette şöyle yazıyor. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları da buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Şimdi burada birkaç kavrama baktığımızda belki daha iyi anlayabiliriz. Yani bir tanesi yasa. Musa peygamber döneminde verilmiş bir yasa var ve insanlar bu yasaya baktıklarında günahlı olduklarını anlıyorlardı. Yani bu yasa toplumumuzda 10 emir olarak biliniyor. Ve bu 10 emirde özetleniyor aslında diyebiliriz. Ama sayısı çok daha fazladır. Bu 10 emirde ne diyor? Putlara tapmayacaksın diyor. Nedir? Bu, o zaman insanlar buna baktığı zaman putlara tapmaması gerektiğini düşünüyor. Ya da öldürmeyeceksin diyor. Anne babanın sözünü dinleyeceksin diyor. İşte şabat gününü, yani dinlenme gününü tutacaksın diyor. O zaman insanlara ne yapacağını gösteriyor yasa. Ve ama aynı zamanda bu yasanın yüreklerinde yazılı olduğunu da söylüyor.
0: Neden yazılı? Biraz açabiliriz belki. Yürekte yazılması ne demek aslında tam olarak?
1: İşte yürekte yazılması, yaratılışta insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için nedir? İç varlığında vicdan dediğimiz o önemli yerde insan iyi ve doğru olanı yapmak, Tanrı'yı tanımak ve Tanrı'yla yaşamak üzere tasarlandı. Ama ondan koptuktan sonra artık bunu yerine getiremez duruma geldi. Yani yazılı bir yasa olmasaydı bile bütün insanların yüreklerinde Tanrı'yla birlikte olmak ve onun istemlerine göre yaşama isteği var. Ve bu Tanrı'nın benzeyişindeki sözünü eğer biraz açarsak şudur. İnsan bilinç olarak, duygu olarak, irade olarak ve ahlaki olarak Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Ve bu benzeyişteki nitelikle bu niteliklerin hepsi aslında insanın iç varlığında var ve vicdanları da buna tanıklık ediyor. Yani yasa olmasa bile. Ama Musa peygamber döneminde yasa neden yazılı olarak verildi? İnsanlar Tanrı'yı tanımıyorlar. Gittikçe Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Yani tarihin her döneminde Tanrı'yı tanıyan, ona bağlı insanlar oldu. Örneğin İbrahim peygamber gibi. Ama burada Tanrı artık onlara daha kalıcı bir şekilde göstermek istiyor. O yazılı yasayı hatırlatmak istiyor diye görüyoruz. Ve ilerleyen zamanda zaten bunu İbranilere mektupta da söylüyor. Yani yasa kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize yazıldı yani diyor.
0: O zaman biz adam öldürmenin aslında içsel olarak iyi bir şey olmadığını yüreklerimizde yazılı yasadan dolayı biliyoruz. Yani
1: tabii,
0: hissetmiyoruz.
1: Yani bir kişi bir şey. Ne kadar korkunç katil olursa olsun, yani ne yaparsa yapsın, ne kadar düşkün olursa olsun, iç varlığında bunun kötü ya da günah olduğunu biliyor. Ancak bunu örtüyor, bastırıyor. Diyelim ki işte bir kişi hırsızlık yapıyor. Diyor ki işte onu çok zengindi de ondan aldım diyor. Ama adaleti sağlamak hırsızın görevi değil tabii ki. Yani hırsızın görevi değil. Ama ne yapıyor? Bunu bastırıyor. Ama iç varlığında hırsızlığın suç olduğunu biliyor. İşte Tanrı bu bizim, Tanrı bunu bizim içimize, yüreğimize yazdı. Yani vicdanımıza yazdı. Bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Nasıl bilgisayarda bir yazılım var ve bu yazılım aracılığıyla çalışıyor, kullanıyoruz. Ve bu onun işte hard diskinde duruyor. İşte vicdan dediğimiz yerde biraz böyle. Tanrı yaratılışta bizim yüreğimize yasayı yazdı. Biz bunu ne kadar inkar edersek edelim, kaçmak istersek kaçalım, Tanrı'nın gerçeğinden kaçamayız.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'i duymasalar bile aslında yüreklerindeki bu yasadan dolayı eğer yapmıyorlarsa yine de bir yargı bekliyor onları diyebilir miyiz? Yani buna göre bir yargılanacaklar.
1: Evet, ona göre yargılanacaklar. Yani bir kişi diyelim yalan söylüyor ama yalan söylüyorsa tabii ki vicdanı buna tanıklık ediyor. Yani kendisi bunun yalan olduğunu biliyor.
0: O zaman buna göre yargılanacak diyebiliriz. Evet, güzel sohbetimiz gerçekten ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün üzerinde konuştuğumuz konu İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim sözleri. İlk bölümde de aslında bunu biraz konuştuk. Evet pastörüm, sormak istiyorum ben size. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Kutsal kitap aslında bu noktada tutarlı mı? Çünkü Tanrı en başından beri aslında bu vaat uyarınca mı ilerliyor ve biz İsa Mesih'in aslında bu yol olduğunu, bu gerçek olduğunu, yaşam olduğunu nasıl anlıyoruz?
1: Yani kutsal kitap başından sonuna kadar tutarlı bir kitaptır. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani yaratılış bir ayetinde. Ve son bölümünde kutsal kitabın Vahiy'in 22-20-21 ayetlerinde de bunlara tanıklık eden evet tez geliyorum diyor. Amin. Gel ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun diye bitiyor. Şimdi bu ayetlerden yani yaratılış 1-1'den Vahiy 22. bölümün son ayetlerine kadar gittiğimizde kutsal kitapta bir kurtuluş gerçeği vardır. Kutsal kitaptan kurtuluş gerçeğini çıkardığınız zaman kutsal kitap kutsal kitap olmaktan çıkıyor. Ve bu kurtuluş da Mesih'e bağlanmıştır. Yani eski antlaşma Tevrat bölümlerinde Mesih gelecek ve insanları kurtaracak anlayışı var.
0: Bir kurtarıcı bekliyorlar.
1: Evet, onu bekliyorlar ve bunu tutarlı bir şekilde anlatıyor. Ve bir tutarsızlık yok. Birçok olay anlatıyor ama bunların hep bağlandığı nokta, bu hikayeyi bağlayan nokta insan günahlıdır. Ve kurtuluşu için kurtarıcıya ihtiyacı var. Mesih gelecek ve geldi. Günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi ve tekrar gelecek. Yani bütün kutsal kitabın hikayesi budur. Yazılanları aralara böyle serpiştirip doldurabiliriz.
0: Evet, o zaman diyebiliriz ki aslında bütün kutsal kitap İsa Mesih'i müjdeliyor bize ve İsa Mesih'ten bahsediyor.
1: Evet, İsa da onun için diyor zaten kendisi. İşte yol, gerçek ve yaşam benim dediği zaman anlatmak istediği budur. Ve bunu İsa Mesih'in kendi ağzından verdiği bir tanıklık olması da çok çok önemli. Yani peygamberler İsa Mesih'i bildirdi. Yani onun yol ve gerçek yaşam olacağını ama İsa bunu kendisi söylüyor. Evet bu benim diyor.
0: Yani. Evet, tabii ki İsa Mesih toplumumuzda peygamber olarak kabul edilen biri. Onu diğer peygamberlerden ayıran özellik nedir? Yani İsa Mesih'i tabii ki Rab ve kurtarıcı olarak bakıyor Hristiyanlar ve toplumda da peygamber olarak görülüyor. O zaman onu bu peygamberlerden ayıran özellik nedir Rab ve kurtarıcı olarak görebilmemiz açısından?
1: Yani İsa Mesih öncelikle Tanrı'nın sözüdür. Yani kelamdır, kelimedir. Ve bu nedenle diğer peygamberlerden ayrılıyor. Diğer peygamberler dediğim zaman Tevrat bölümündeki peygamberleri anlatıyorum. Yani Tevrat bölümündeki peygamberlere Tanrı'nın sözü geldi ve Tanrı'nın sözünü ilettiler. Peygamber budur zaten. Tanrı'nın sözü vahiy olarak geliyor ve Tanrı'nın sözünü iletiyorlar. Ama İsa Mesih de İsa Mesih'in kendisi Tanrı'nın sözü olduğu için kelam bütün doluluğuyla onda vardı. Yani tam bir insan bedeni vardı ama kelam bütün doluluğuyla onunla birlikte olduğu için onu bu durum diğer peygamberlerden ayırt ediyor. Ve Yuhanna kitabının başında şunu yazıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani hep var olan bir söz. Yani kelam ya da bazı kişilerin daha iyi anlayacağı şekilde. Kelam hep vardı, yaratılmadı. Yaratılmamış bir şey Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın
0: evet,
1: yaratıcısı
0: Tanrı,
1: yok. Sadece Tanrı'dır. Mantıksal olarak bu böyledir. Ve vahyin bütün doluluğu İsa Mesih'te olduğu için biz ona uluhiyet veriyoruz. Yine ikinci ayette şöyle devam ediyor. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani kendisi yaşamdı. İsa Mesih'in kendisi, yaşamın kendisiydi. ve insana yaratılışta yaşam veren Tanrı'nın kendisiydi. Hı hı. Ve yol, yaşam ve gerçek benim dediğinde, benim dediğinde İsa Mesih ne yapıyor? Yaşamın kendisinden geldiğini söylüyor. Hı hı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. 14. ayette şöyle devam ediyor. Söz, yani kelam, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Söz, yani kelam, öncesiz ve sonsuz kısacası. Hı hı. Ve aynı zamanda yaptığı işler İsa Mesih'in tanrılığına tanıklık ediyor. Yani kendisine gelen her hastayı iyileştirdi. Hı hı. İncil'de iyileştiremediği hiçbir hastalık yoktur diyor. Evet. Yani o zaman buradan anlıyoruz ki bütün hastalıklar üzerinde onun egemenliği vardı, egemendi. Hı hı. Aynı zamanda günahları bağışladı.
0: Evet, hani, önemli gerçekten. Evet. Çünkü Tanrı sadece günahları bağışlayabilir.
1: Evet, hadi hastaları iyileştirebilir. Belki, hı hı, bunu bir şekilde açıklamaya çalışabilir insanlar mucizeyle. Ama günahları bağışladı deme yetkisine sahipti. Hı hı. Ölüleri diritti. Hatta İncil'de Lazar örneği var. Yani öleli 4 gün olmuştu. O gitti, onu diritti. Demek ki, hı hı, İsa bunları yapabilecek kudrete sahipti ve bunu ancak Tanrı yapabilir.
0: Evet, o zaman İsa Mesih yol ve yaşam olması ne demek? Aslında biraz bahsettiniz çünkü dediniz ki yaşamı bize veren Tanrı'nın kendisidir. O zaman İsa Mesih, yani bir beden alarak bu dünyaya geldi. Bize nasıl yaşam veriyor şu an? Nasıl bir bizim için nasıl bir yol? Biraz belki bundan bahsetmek lazım.
1: Yani bize nasıl yaşam veriyor? Biz ona iman ediyoruz. Yani, hı hı, bunun sözlerine güveniyoruz. İncil'de yazılan sözlere güveniyoruz. İsa Mesih bizim günahımızın yargısını kaldırmak için, hı hı, öldü. Eğer buna iman ediyorsak o zaman ne oluyor? Biz İsa Mesih'in öğrencisi oluyoruz. İşte söylediği gibi gidin bütün ulusları öğrencilerim, hı hı, olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin diye, hı hı, verdiği son buyrukta da bunu anlatıyor. Yani bir öğrenci olmak demek, iman etmek demek. Yani, hı hı, İsa'yı izlemek demek. Ve biz İsa Mesih'in öğrencileri olarak, onu izleyenler olarak onun ardından gidiyoruz. Hı hı. Ve tabii ki aynı zamanda bu gerçeğe bizi bağlayan önemli konu ölümün yenilmesidir. Yani insan iç varlığında, hı hı, ölümü kabul etmek istemez. Amacı acizdir ne yazık ki. Ve İsa Mesih bunu kaldırdı. Kendi hayatında bunu kaldırdı öncelikle. Hı hı. Yani ölümden bir diriliş olduğunu bize gösterdi. Yine Matta İncil'in sonlarında o çarmıhta bütün insanlığın günahlarını üstlendiğinde tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya doğru ikiye yırtıldı. Ve aynı zamanda o anda bazı ölüler dirildi yazıyor. Hı hı. Yani demek ki ölümden bir diriliş İsa Mesih aracılığıyla geliyor. Bu kendi içinde oluyor. Yine ilerleyen zamanda elçiler ölülerin dirilişine tanıklık ettiler. Yani insanların ölümden dirileceğini söylediler. Hı hı. O zaman biz bu gerçeklere bakarak anlıyoruz ki İsa Mesih yol ve yaşamdır. Eğer, hı hı, yaşam varsa ölüm olmaması lazım. Eğer ölüm sürekli ise o zaman yaşam yoktur. İsa Mesih'in anlatmak istediği bu.
0: Evet, o zaman biz İsa Mesih'e imanla aslında ölümden yaşama geçiyoruz bu iman sayesinde.
1: Evet ve ikinci gelişinde ya da ölürsek bugün göksel bedenlerimize kavuşacağız.
0: Evet, tabii ki en benim için etkileyici olan İncil'i ilk okuduğumda şuydu. Daha şimdiden bu dünyadayken bu gerçekleşiyor. Yani öldükten sonrasını beklemek gerekmiyor Tanrı ile birlikte olmak için ya da yaşama geçmek için. Tabii ki ikinci gelişinde tam olarak biz kurtulmuş olacağız ama daha şimdiden iman ettiğimizde bu dünyada yaşarken bile aslında o yaşamın kaynağından beslenmiş oluyoruz ve onunla birlikte, onun sevgisiyle birlikte o yaşamı yaşıyoruz.
1: Benim iman tanıklığımda da öyle. Hı hı. İman etmemde 3 tane önemli konu var. Yani iman ettim. Önce deist oldum. Hı hı. Ben de tanrısız bir kişiydim. Ama ondan sonra İncil'deki İsa'yı izlemeye karar verdiğimde 3 konu etkilemişti. Birisi, hı hı, Tanrı sevgidir ve bu sevgi İsa Mesih'te açıklanıyor. Bizi ölümden yaşama geçiriyor. Hı hı. İkincisi İsa Mesih kurtarıcıdır. Yine bizi ölümden kurtarıp sonsuz yaşama geçiriyor. Ve bu bugün başlıyor sizin söylediğiniz gibi. Ve şöyle düşündüm. Eğer bugün başlıyorsa ben öldükten sonra bazı kişilerin benim için bir şey yapması gerekmiyor. Dua etmesi ya da okuma yapması gerekmiyor. Ben iman etmişsem İsa Mesih'e olan imanla şimdi kurtuluyorum. Ve şimdi kurtulduğuma göre de yaşadığım süre içerisinde de bunu görürüm herhalde, anlarım herhalde. Yani evet. Pratik olarak öyle düşündüm. Evet. Bu ikinci konuydu, iman etmemde önemli.
0: Evet, tabii ki konu. O Tanrı ile o ilişkiyi sağlamak aslında bizi ruhsal olarak güçlendiren, besleyen bir durum. Ve bunu daha şimdiden yaşamak gerçekten çok güzel.
1: Evet.
0: Yani bunu öldükten sonrasını beklemek değil de daha şimdiden bunu yaşamak gerçekten çok çarpıcı ve güzel bir duygu. Tabii ki şu soruyu soranlar da belki olacaktır. Gerçek nesnel bir şey midir sizce?
1: Tabii felsefede bu konuda çok farklı fikirler var. Ama anladığım kadarıyla gerçek nesnel olması lazım. Elle tutulur, gözle görülür olması lazım diye düşünüyorum. Hatta Yuhanna, 1. Yuhanna mektubunda elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz kişiyi ilan ediyoruz diye anlatıyor. Bizim kurtuluşumuz olsun diye. Eğer nesnel değilse gerçek, sadece fikirlerdeyse her şey çok anlamsız olacak diye düşünüyorum. Ve gerçeği bilmek ve gerçeği kabul etmek çok önemli. Yani bu konuşmanın başında da Tanrı'nın gerçek olduğunu, kutsal kitapta gerçek olduğunu anlıyoruz ve İsa Mesih de bu gerçeğe tanıklık ediyor. O zaman biz bu gerçeği gördük, okuduğu yani yazılan tanıklıklara baktığımızda biz de gördük. Yani anlatılanlara iman ederek biz de bugün kabul ediyoruz. Ve aynı zamanda şu da var. Yani gerçek sadece fikirlerde oluyorsa, nesnel olmuyorsa çok anlamlı olmuyor. Ve aslında bu da bir aldatmaca. Çünkü gerçeği kaybedersek her şeyi kaybederiz. Yani şeytan insanı düşünemez duruma getirmek istiyor ve bu nedenle de gerçekle oynuyor. Ve kişi gerçekten koptuğu zaman farklı şekillerde, yani bağlılıklarla olabilir, putperestlikle olabilir, tutkularla olabilir. Sonuçta o zaman gerçeği gerçekten uzaklaşıyor. Ve biz bu nedenle gerçeğe sahip çıkmalıyız. Yani gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz kutsal kitaba bakmalı ve bunu iyi anlamalıyız.
0: Evet. Peki şeytan gerçeği çarpıtıyor dediniz. O nasıl oluyor tam olarak?
1: Yani insanları işte başlangıçtan beri aldatıyor. Yine yaratılıştaki örneğe sık sık dönüyoruz. İşte Tanrı gibi olacaksınız dedi ama öyle olmadı. Yani bunun gibi. Ya da benlikle ilgili konular da anlatıyor. İsa Mesih'e sordukları zaman en büyük buyruk hangisi? İşte Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin dediği zaman bunların tersi olanlar bizi gerçekten uzaklaştırıyor. Yüreğimizi kapatabiliriz. Can dediğimizde istekler öne çıkmış olabilir. Benlik konuları olabilir. Ve hırs olabilir. Yani hatta size gerçekle ilgili şöyle bir örnek de vereyim. Bundan yani birkaç yıl öncesinde dünyanın düz olduğu teorisi çok dolaşıyordu. Bugünlerde eskisi kadar etkilemiyor. Hatta birkaç kişiyle de öyle karşılaştım. İnsanlar buna inanıyor. Yani inanıyor ve bunu ispatlamaya da çalışıyor. Hani bana çok garip geldi. Yani gerçekten bir insanın bugünkü ortamda buna nasıl inanabileceğini bilemedim. Ama bir körlük oluyor demek ki. İnsan gerçeği kaybetmek isterse kaybedebiliyor.
0: Evet. Yani aslında birçok insan bence bu soruyu soruyordur kendine. Çok fazla inanç sistemi var. Çok fazla din var. Ve bazen de içinde bulunduğumuz toplumda yani doğuyoruz ve onu öğreniyoruz ve onu yaşıyoruz aslında. Bazen sorguluyoruz, bazen sorgulamadan yaşamımıza devam ediyoruz. Ama İsa Mesih tek gerçek olduğunu söylüyor. Yani tek bir gerçek var bu dünya üzerinde. Ama bir sürü de inanç var ve herkes o inandığı inanç içerisinde gerçek olduğunu düşünüyor. O zaman gerçekten bir insan bu arada kalmışlık içerisindeyse nasıl bu tek gerçeği bulabilir? nasıl İsa Mesih'i bulabilir ya da İsa Mesih'in tek gerçek olduğunu anlayabilir?
1: Yani İsa Mesih dağdaki vaazında dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur diyor. Yani bu dünyayla ilgili olan sözlerdir. Ve insan olarak biz daha çok gördüğümüze bakarak yaşamaya eğilimli oluyoruz. Ama sadece gördüğümüze bakıyorsak bunların kalıcı olmadığını da görüyoruz. Ama İsa Mesih bir sonsuz yaşamdan söz ediyor. Sonsuzluktan söz ediyor. Ve insan mantığı da aynı zamanda mantık alanına gördüğü, algıladığı şeylerle değerlendirebilir. Yani mantığı böyle çalışıyor. Ve sonsuz yaşamı çıkartırsa sadece bu dünyaya bağlı kalmış oluyor. Ve İsa Mesih devam ediyor. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Evet, bu dünyada bazı zorluklar olabilir diyor. Ama sonsuzda da bir yaşam var. Sonsuzlukta Tanrı ile birlikte olmak var. Sonsuza kadar Tanrı ile birlikte olmak var. Ve işte bu yaşam bol yaşam oluyor aslında. Ama bu dünyadaki yaşam biraz zor olabilir bazen.
0: Evet. O zaman bir insan, yani Tanrı bir şekilde gerçeği görmesini sağlayabilir mi bir insana?
1: Tabii ki sağlayabilir. Yani eğer bir kişi Tanrı'yı bütün yüreğiyle arıyorsa, yani bütün yüreğiyle arıyorsa sağlayabilir. Yasanın tekrarında şunu yazıyor. Ama Tanrınız Rabb'i arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla ararsanız onu bulacaksınız. Yani İsa Mesih bunu en büyükte biraz farklı bir şekilde ifade etti. Yani yüreğimizle, bütün varlığımızla onu aramalıyız. Yani bütün canımızla dediğinde isteklerimizden vazgeçerek aradığımızda onu bulacağız. Ve İsa Mesih dar kapıdan girin dediğinde biraz anlatmak istediği de bunlardır diye düşünüyorum.
0: Evet, o zaman aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir toparlamak gerekirse İsa Mesih'i aslında kurtuluşa götüren tek yol ve bizim kurtuluşumuz için geçer, yani tek gerçek olduğunu ve aslında bize sadece ona iman ettiğimizde yaşam bulabileceğimizi, cennette olabileceğimizden aslında bütün program boyunca bahsettik. Son olarak ne söylemek istersiniz bu ayet üzerinden düşündüğümüzde? İnsanlar bu ayeti okuduğunda kendileri için ne düşünmeli ya da ne yapmalı?
1: Kutsal kitap, yani Tevrat, Zebur ve İncil gerçeğe tanıklık eder. Ve bu gerçeğe tanıklıkta İsa Mesih insanlara kurtuluşu sağlayan, yani ölümü yenmesini sağlayan tek kişidir. Ve yapılacak olan şey sizin de söylediğiniz gibi onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek ve günahlarına karşılık çarmıhta öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman etmek, güvenmek gerekir.
0: Ve böylece biz aslında ölümden yaşama geçmiş oluyoruz İsa Mesih aracılığıyla diyebiliriz. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim size İsmail Bey. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: her yerde beni korusun.
1: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Dr. Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Programımız içerisinde soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da aslında Hristiyanlığın gelişiminden, aslında oradaki nasıl büyüdüğünden bahsedeceğiz. Bu anlamda öncelikli olarak İsa Mesih'in Yahudi halkından olduğunu biliyoruz Behnam Bey. İsa Mesih doğmadan önce Yahudi halkının durumu neydi? Anadolu'da nerelerde yaşarlardı? Bu soruyla başlamak istiyorum aslında ben.
1: Evet, ilginç bir soru. Tabii İsa Mesih aslında Samiriye'de doğdu. Yahudi kökenlidir. Hı hı. Yahudiler bir Mesih diye bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ama nerede yaşıyorlardı? Onların aslında Tanrı Musa vasıtasıyla onları çıkardı ve vaat edilen Kenan toprakları, yani İsrail'in topraklarıydı. Hı hı. Fakat İsa Mesih'ten önce 586 yılında Yahudiler Tanrı'yı bırakarak bulundukları çevredeki halkların geleneklerine, adetlerine uydular. Onların ilahlarına tapındılar. Onlardan kız alıp verdiler ve tamamen Rab'i bırakmışlardı. Hı hı. Rab da onları cezalandırarak Asurluların, Nebukadnesar'ın, Babillerin eline teslim etti ve krallarıyla birçoğunu sürgüne götürdü. Ninova'ya sürgün ve orada 70 yıl kaldılar. Bu 70 yıl içinde tamamen Tevrat'ı, tamamen Tanrı'yı unutmuşlardı. Hı hı. Ve o bölgenin Asurların kültürüne göre yaptılar. Kendilerine ev yaptılar, kalıcı yerler yaptılar. Kızlarını Asurlara verdiler. Asurlular da kızlarından aldılar ve karıştılar halk. Hı hı. Ama Tanrı'yı arayan daima insanlar vardır. Evet. Tek tük insanlar vardı. Geceleyin kalkarlardı kimse görmesin diye. Yeruşalim'e doğru yüzlerini çeviriyorlardı. Ve Tanrı'ya tapınıyorlardı. Özlem içindeydi ya. Hı-hı. Aslında o özlem içindeydi. Bu özlem bir mezmurda bir ayet okuyacağım. Çok güzel bir özlemdi. Ben her okuduğumda ben de duygulanıyorum. Doğrusu söyleyeyim size. Mezmur diyor ki Yeruşalim, Yeruşalim diyor. Eğer seni unutursam diyor. Dilim yapışsın diyor. Bak o özlem içindelerdi. Hı hı. Ve hep Yeruşalim'i, yani Yeruşalim derken Tanrı'nın tapınağının olduğu yer, Süleyman'ın yaptığı tapınak. Ve Rab daha önce onlara dedi ki benim görkemim burada olacaktır. Ve onlar hep o çevreye yaparlardı. Ve Tanrı bunların hatırı için, hı hı, o zaman Babil krallığını yok eden, yenen ve yene kullan Koreş, Medler. Bak Tanrı tanımıyordu bu adam ama Rab onun yüreğine dokundu. Bu kalkıp bir ilan verdi. Okuyayım size, o ilanı da vereyim size. Bak diyor ki ikinci tarihlerin sonundadır. Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi Rab. Onun yüreğine dokundu. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiri duyurdu. Bütün halklar o bölgede ne diyor? Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinin kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrı sırap onun olsun. Hı-hı. Harika bir şey değil mi? Ne güzel bir düşünce. Ve bu arada halkın arasında bir ikilem oldu. Kimisi gidelim. Rabbi sevenler, Tevrat'ı sevenler, evet, gidelim dedi. Ama öbürleri ise orada kendilerine evler yapmışlardı, bahçeler dikmişlerdi, kız alıvermişlerdi. İbranice unutmuşlardı, kültürü unutmuşlardı. Kalalım dediler. ve kaldılar öbürlere gittiler. Ve bu Ninova'da kalan bu insan, Yahudilerin bu kesimi, sonra Ninova'sın Dicle boyu verimli topraklara gittiler. Ta nereye? Zaten yakındı Türkiye o zaman. Cizre, İdil, Mardin, o bölgeye, yani Güneydoğu bölgesine de yerleştiler. O bölgeye gittiler. Ve onlardan sonra evlenip kaldılar, karıştılar. Ve Nuh'un zaten daha önce Nuh'un torunları ve çocukları da Anadolu'ya, Kızıldeniz'e, Karadeniz'e yerleşmeye gelmişlerdi.
0: Evet, anlıyoruz ki aslında birçok o zamanki Yahudi farklı bölgelere yerleşmiş ve aslında farklı kültürlerle bir araya karışmışlardı. Tabii ki İsa Mesih'in öğrencilerine baktığımızda da kurtuluş müjdesini duyurmak için öncelikli olarak Yahudilerin bulundukları yerlere ve havralara gittiğini de görüyoruz. İncil'de bunu okuyoruz aslında. Bunun nedeni nedir peki Vehna Bey?
1: Yani doğal olarak Yahudilerin elinde bir Tevrat vardı. Eski antlaşma, eski ahit var. Tevrat dediğimiz zaman halkın arasında Tora, yasa demek, şeriat demektir. Ama Tevrat hem peygamberliklerden ve şiirsel Davud'un mezmurlarından oluşan ellerinde vardı. Havralarda bunu okuyorlardı. Öğrenciler de tabii bunlara gittiler ki bak sizin okuduğunuz kitapta Mesih gelecek diye. Ama evet. Rabbi ise onları şöyle yaptı. Ne dedi biliyorsunuz, göğe çıktıktan sonra onlara dedi ki, okuyayım size, Elçilerin İşlerinde bir ayet var. Çok net açıklıyor. Birinci bölüm, Elçilerin İşleri birinci bölüm 8. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki İsa onlara şöyle dedi. Babanın kendi yetkisiyle belirtilmiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok. Kaşın verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'deki ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Şimdi çok ilginç ki Rabbi İsa dedi ki önce kendi, Yeruşalim kendi evidir. Evet. Kendi oturdukları, komşularıdır. Önce onlara anlatacaksın müjdeyi. Sonra Yahudiye yakın bölgedir. Samiriye daha uzak ve en uzak ülkelere. Evet. Ve önce bunu yaptı, harekete geçtiler. Ve dediğim gibi ne diyor? Kutsal ruh alınca güç alacaksınız. Birinci programda dedim ki İsa Mesih haçtayken öğrenciler korkudan daldılar. Ama mezarın boş olduğunu görünce, onlarla görüşünce cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar, işte bu adamlar geldiler. Sıradan insanlardı bunlar. Ama kutsal ruh onlarla olunca çekinmeden, korkmadan her yere daldılar. Daha doğrusu Batı Anadolu'ya daldılar. Müjdeyi açıkladılar. Çünkü müjdeyi açıklamak her bir Hristiyanın, her bir inanının temel görevidir.
0: Evet. O zaman aslında baktığımız zaman İncil'e de Yeruşalim'den başlayarak yakın bölgeler ve diğer bölgelere gitmeleri gerekiyordu ve ona göre hareket ettiler aslında.
1: Doğru, adım adım adım gittiler.
0: Evet.
1: Çünkü anlamsızdır. Sen komşun, senin aynı apartmanda oturduğun komşun, aynı caddede oturduğun komşuya bu güzel haberi iletmeden Çin'e gitmen anlamsız değil midir?
0: Evet, doğru.
1: Öyledir. Doğru. Onun için öyle yaptılar.
0: Evet. Peki İsa'dan sonra 32-33 yıllarında da Yeruşalim'deki kiliseye karşı bir baskı dönemi başladığını da görüyoruz. Bunun nedeni neydi? Nasıl başladı bu baskı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Bu bir olay şudur. Yahudiler gerçekten bak Tanrı'nın halkıdır, seçildiği halkıdır. Onlara doğrudur. Onlara kutsal kitabı verdi, her şey verdi. Ama halk gerçekten kutsal kitabı anlamıyordu. Gerçekten anlamıyordu. Bakın çok ilginç. Size bir ayet okuyacağım. Luka'da bir ayet okuyacağım. Çünkü insan, Tanrı eğer yüreği aşmazsa insan gerçekten anlayamaz. Şimdi öğrenciler, biliyorsunuz Mesih İsa'nın öğrencileri dağılmışlardı. Ama mezarın boş olduğunu gördüler. Onunla tanıştılar ve bir gün oradayken Rab şöyle okuyoruz. Luka 24. Bak diyor ki bundan sonra kutsal yazıları, yani İncil'i, Tevrat'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı ve onlara gidin dedi. Eğer insan bu kitabın, yani kitapta yazıldığı gibi değil, onun gerisindeki ruhu anlamadan kimse gidemez. Kesinlikle kimse gidemez. Ya ben hatırlıyorum, ben kişi olarak bir ilçede doğdum. Halkın çoğu, etrafımda çoğu farklı inançta insanlardı, farklı kökenli insanlardı. Ve çocukluğumdan beri her zaman bize kötülük bakar, her zaman kötü laflar söylerdi, gavur derlerdi. Ama anlamıyorduk, korkuyorduk. Ona bir şey değil mi? Ama ne zaman ben lise çağında İncil'i aldım, okudum, Rab zihnimi açtıysa, bu bana kötülük yapan insanlara yaklaştım, onları sevdim, onlarla ilişki kurdum. Çünkü bunlar da Tanrı'nın yarattığı insanlardır. Bunların da müjdeye, kurtuluşa ihtiyaçları vardır. Ve öğrenciler bu düşünceyle donandıkları için her yere dağıldılar. Bütün dünyanın dört bucağına dağıldılar.
0: Evet, aslında bu yazıların açılması için öğrencilere ya da başka insanlara kutsal ruha mı ihtiyacımız var?
1: Kesinlikle kutsal ruh olmadan bilgiyle olmuyor. Çok ne söyleyeyim size, çok ne söyleyeyim. Ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum, teoloji öğretmenlik yapıyorum. Teolojiler Hristiyanlığı böler, insan anlamıyor. Teoloji der, tarih gibi bu böyle gibi. Ama kutsal ruh insanın yüreğine dokundu mu, anlamını açıklıyor sana. Şimdi böyle baktığın zaman burada bir masa görüyorsun. Basit olarak bu tahtadan yapılmıştır diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ama yüreği anladığın zaman bunun gerisindeki ağacı da göreceksin. Ağacı diken çiftçiyi de, onu yapan marangozu da göreceksin. Aynı şekilde Rab zihinleri açınca çok farklıdır. O zaman ne olur? Hiç kimseden nefret etmiyorsun. Tanrı'nın yarattığı güzel insandır diyorsun ve imkan varsa ona müjde iletiyorsun. Kabul ederse kurtulacaksın. Etmiyorsa da onun sorunudur.
0: Tabii ki merak eden vardır bu noktada. Kutsal ruhu nasıl alabiliriz Behnam Bey?
1: Kutsal ruh her şeyden önce insan iman etmelidir. Yeniden doğmalıdır. İsa Mesih diyor ki yeniden doğmadıkça göklerin kralına giremez. İlginç bu soruyu geceleyin Rabbi İsa'ya gelen büyük Yahudi din adamı halktan korktuğu için İsa'ya İsa'nın gerçekten Tanrı'nın gönderdiğine inanıyor ama korktuğu halktan geceleyin görülmemek için İsa'ya gidiyor. Ve diyor efendi, İsa'yı övüyor. İsa dedi ki ona, Rabbi İsa, bu da Yuhanna 3'te değişiyor. Diyor ki yeniden doğmalısın. Yeniden doğmadıkça göklerin kralını giremez. Yeniden doğmak yepyeni bir ruha sahip olmak, yepyeni bir zihne sahip olmaktır. O zaman insanlar bu ruhu alınca o kutsal ruh gelecek ve okuduğun zaman, yalnız bu yazılan kağıttadır. Bir şey mühim değil ki, kağıttadır ama gerisindeki ruhu anlayacaksın. Olay budur, Hristiyanlar budur.
0: Evet.
1: Ve bu ruhu alan bir insan hiç çekinmeden her yere anlatır. En zor dönemde de anlatır.
0: Evet, aslında görüyoruz ki sıradan insanlar olan öğrenciler kutsal ruhla birlikte cesaretle dolup sözü duyurmaya başladılar. Aslında zulüm görmelerinin nedeni de bu muydu? Yani sözü duyurmaları mıydı?
1: Hayır, yani Yahudilerden zulüm, komşulardan zulüm görüyor. Çünkü aynı düşüncede değillerdi. Yıllardır Yahudilerin bulundukları ve kutsal kitabı sahip oldukları, onlar diyor ki bu, siz yanlışsınız. Rabbi İsa da bu Yahudiler ne dedi? Dedi ki hayatınızın kitaplarda olduğunu biliyorsunuz. Yani onlar kutsal kitabı çok, eğer İsrail'e giderseniz kutsal kitabın böyle başlarına koyuyorlar falan. Çok severlerdi. Diyor ki hayatınızın bu kitapta olduğunu biliyorsunuz. Ama bu kitaplar benim hakkımda tanık ediyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorlar. Ve bunlar farklı. Onlar Mesih'i bekliyorlardı. Ama gözleri kararmıştı. Kiliseye zarar verdi. Öğrenciler döneminde 2000 yıl önce zulüm görüyorlardı. Şimdi de birçok ülkede zulüm görüyor.
0: O dönemde de şehit edilenler vardı herhalde.
1: Hristiyan tarihi, kilise tarihi şehitlerle doludur. Ve Tertullian 195'te diyor ki şehitlerin dökülen kanı o ülke için bereket oldu. Kesinlikle. İsa Mesih'in şehitlerin kanı hep öyle oldu ve bereket oldu. Dünyada en çok şehit veren yine kilisedir. Gidin bütün dünya tarihe bakın. Son 200 yılda milyonlarca insan öldü. Afrika'da, şurada, burada. Ama kilise yine devam ediyor. Çünkü kilise bir mezhep üzerine kurulmamıştır. Bir vizyon ile kurulmuştur ve İsa Mesih'in kaya olan İsa Mesih'in öğretileri üzerine kurulmuştur ve yıkamaz. Tarih boyunca, yani 2000 yıl önce birçok kral, birçok padişah kiliseyi böyle bir canavar gibi yutmak istedi ama yutamadı. Çünkü kilisenin temeli İsa Mesih'tir, sarsılamaz. Ve Rabbi İsa dedi ki cehennemin kapıları yenmeyecektir kiliseyi. Haleluya.
0: Evet.
1: Budur. İmanımız budur.
0: Evet, dediğiniz gibi insan gücüyle aslında ilerleyen bir durum değil. Tanrı'nın yardımıyla aslında bu müjde duyuruluyor ve bu kurtuluş müjdesi yayılıyor. Birçok soru var aslında ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. İlk bölümümüzde aslında Yahudi halkının durumundan bahsettik. Anadolu'da nerelerde yaşadığından bahsettik. Ve aslında İsa Mesih öğrencilerinin öncelikli olarak Havralara ve Yahudilere gidip bu müjdeyi verdiğinden de bahsettik. Bir baskı döneminin olduğundan, birçok şehit verildiğinden konuştuk. Tabii ki bu durumun İsa Mesih'i öğrencilerinin birçok farklı yerlere yayılmasına da neden olduğu üzerinde durduk. Şu soruyla devam etmek istiyorum Behnam Bey. O dönemde farklı bölgelerde kiliseler oluşmaya başlıyor aslında. Çünkü öğrenciler dağılıyor baskı sonucu ve farklı yerlerde müjde duyuruluyor ve kiliseler kurulmaya başlıyor. Aslında daha açıklayıcı olması açısından öncelikli olarak kilise nedir? Bunu konuşabiliriz. Kilisenin doğuşu nasıl başladı? Daha sonra bunu da anlatabilirseniz sevinirim.
1: Tabii her şeyden önce kilise bir bina olmadığını çok net söyleyeyim size. Hı hı. Ama Hristiyanların toplandığı yere de kilise diyorlar. Asıl kilise eklesiya, Grekçe'de eklesiya, yani halk demek, topluluk demek. Hı hı. Yani dışarıdan dünyadan içeriye Tanrı'nın egemiliğe çağrılmış halktır, topluluktur. Hı hı. Rab diyor ki halkımı Mısır'dan çağırdı. Nasıl ki İsrailoğulları Mısır'da kölelik evindeyken onları çağırdı ve özgür bir toprağa verdiği. Aslında Mısır dünyayı temsil ediyor. Kilise de dünyadan çağrılmışlardır. Hı hı. Ve İsa Mesih'e iman eden halktır kilise. Ve o dönemde de az önce söylediğim gibi bina değildir. Bina yoktu zaten. Asıl büyük binalar şeyden sonra, Rönesans döneminden sonra oluştu falan şu bu. Büyük, hı hı, görkemli binalar. Oysa nerede 2-3 kişi varsa Rab oradadır ve o kilisede halktır kilise. Birçok yerde dağılmış. Anadolu'nun birçok yerlerinde vardı bu dönemde. Çünkü biraz sonra okuyacağız ki Paulus birçok yerlere gitti. Oradan da batıya, Yunanistan'a gitti.
0: Hı hı, evet. Dediğiniz gibi kilise insan topluluğu aslında ve onlar yayıldıkları, ulaştıkları yerlerde toplanıp aslında bu hem sözü duyurup hem de o kiliseyi oluşturuyorlardı zaten.
1: Doğru, Türkçe'de de bir cemaat diyorlar, cemaat topluluktur. Hı hı. Yani İsa Mesih'in cemaati diyebilirsin ama cemaat Arapça bir kelimedir. Hı hı. Topluluk diyoruz en güzeli, halk. Eklesiya zaten Grekçe bir kelimedir. Halk topluluk demektir.
0: Evet. Tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında Pavlus'un önemli bir yeri de var. Kimdir bu Pavlus? Bunu konuşalım.
1: Çok ilginç aslında, Pavlus güzel bir insandı. Hı hı. Asıl Pavlus yine Anadolu'ludur. Tarsusluydu. Kendisi Roma vatandaşı ama Yahudiydi. Ve Yahudi kurallarına sıkı sıkı bağlı bir kişidir. Hı hı. Yeruşalim'de dönemin en büyük öğretmeninden ders alıyordu. Ve Tarsus'tayken duydu ki Hristiyanlık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Öğrenciler farklı şeyler anlatmaya başladı. İsa'yı, hı hı, anlatıyorlar ve Yahudi kurallarını da çiğniyorlar. Bunu duyunca önderlerden izin alarak Hristiyanları hapse attırmak, öldürmek için Yeruşalim'e gitti. Hatta ilk şehidimiz Stefanus öldürüldüğü, taşlandığında Paulus oradaydı. Öyle. Kimisi de, hı hı, kimisi tabii İncil diyor ki oradaydı. Bazıları yorumcu diyor ki o da taş attı ama onu bilmiyoruz. Fakat oradaydı, hı hı, ve onun öldürülmesine izin verdi. Ve bir gün tekrar öyle Şam'daki öğrencileri tutuklamak, dağıtmak, yok etmek için ekiple Yeruşalim'e gidiyor.
0: Evet, aslında çok eğitimli biri olduğunu da görüyoruz. Ama tabii ki çok ilginç bir durum da var ki İncil'de okuduğumuzda Pavlus önce İsa Mesih inanlarına zulmeden birisiyken, daha sonra İsa Mesih'in kurtuluş haberini yaymak için yaşamını adamış, bu uğurda birçok zulüm görmüş birisine dönüşüyor. Bunun nedeni nedir? Çok ilginç bu çünkü.
1: Çok ilginç. Tabii çok ilginçtir. Eskiden az önce de söylediğimiz gibi öğrenciler Mesih haçtayken dağıldılar. Hı hı. Ama mezarın boş olduğunu Mesih'le tanıştıktan sonra değiştiler. Şimdi Paulus öğrencileri tutuklatmak, hapse attırmak için izin aldı ve Şam'a gidiyor. Ama, hı hı, yoldayken Rab'la karşılaştı. Aniden durdu. Hı hı. Ve bir ses, Paulus, kimsin sen? Dedi, bana zulmettin İsa'yım. Yani burada anlıyoruz ki bir Hristiyana zulmederse, baskı yaparsa Rab İsa'ya baskı yapmış olur. Hı hı. Ne yapayım efendim dedi. Rab dedi, ben seni uluslara öğretmen atadım. Wow. Uluslar dediğimiz Yahudi olmayan halk demektir. Hı hı. Yani Yunanlar demektir. Yani Anadolu'da yaşayan kişiler demektir. Seni atadım ama dedi önce Şam'a gideceksin. Hananya diye birisi var. O dua edecek, gözlerini açacak.
0: Evet.
1: Bakınız ilginç ki burada diyor ki gözlerinde pullar çıktı. O pullar İsa Mesih'in görkemini, yüceliğini, tanrılığı görmeyi engelliyordu. Ama pullar çıkınca Rab kimsin? Gidiyor ve Rab da aynı anda Hananya söylüyor. Paulus diye birisi gelecek, Saul diye birisi. Hananya kutu ya Rab dedi, bu adam duydum ki bizi öldürmeye geliyor.
0: Evet.
1: Dedi gelecek sana, sen onu dua et ve vaftiz et. Dua ediyor, vaftiz oluyor, canlanıyor, güçleniyor. Ve Rab'bin bu sözünü uluslara anlatmaya başlıyor Paulus. Öyle bir adamdı Paulus.
0: Evet, tabii ki kilisenin batıya yayılması konusunda da Paulus'un müjdeleme yolculukları çok etkili oldu. Nerelere oldu bu yolculuk? Paulus tabii ki değiştikten sonra bakış açısı, Rab'la karşılaştıktan sonra.
1: Rab'la karşılaştıktan, değiştikten, vaftiz olduktan sonra önce Paulus Arabistan'a gitti. Ne için gitti orada? Orada Rab'tan öğrenmeye. Çünkü eğer direkt gitseydi öğrencilere, Petrus'a, Yakub'a. Petrus, Paulus kardeş, Rab böyle böyle yaptı. Yakup başka bir şey söyleyecekti. Yuhanna başka bir şey. Ama gitti Yeruşalim'de, Arabistan'a gitti. 3 yıl kaldı. Orada Rab'la doldu ve geldi. Hatta Galatya'da diyor ki, ben bu İncil'i insandan almadım. Kan ve etten almadım. Yani insan düşüncesi almadım. Direkt Tanrı'dan aldım diyor. Ve bu İncil dışında başka bir İncil vaat ederse lanetlensin diyor, değil mi? Geldi, önce öğrencilerle tanıştı. Yeruşalim'de Barnaba ile diğerlerle. Biraz kaldıktan sonra okuyoruz da kilisede toplandılar oranın kişiler ve bakın okuyayım burada birkaç ayet. Diyorlar ki İsa Mesih'in müjdesini iletmek için halk geldi, toplandı ve onu uğurlamaya başladı. Nereye uğurladılar onu? Önce Antakya'daydı. Şu anda Selefkiye dediğimiz Samanda yerinde gemiyle, Barnabas'la birlikte gemiyle Kıbrıs'a açıldılar. Ve Kıbrıs'ta orada kaldılar, müjdelemeye başladılar. Kıbrıs'tan sonra hemen gemiyle Antakya'ya başladı. Ve Antakya'nın bütün çevresinde dolaştılar. İşte Kıbrıs'tan sonra Antakya, Antakya'dan sonra Pamfilya bölgesine gittiler. Pisidya, Antakya yani Yalvaş, yani Burdur, Isparta bölgesine yerleştiler. Oradan da Konya'ya gitti ve Konya'da çok müjdeleme yaptı. Ve Konya'da gerçekten iman edenler ve İncil'e tepki verenler oldu, iman edenler oldu. Hatta orada da Tekra adında bir genç kız kardeşimiz vardı. Çok zengindi ve Paulus'la gitmeye, iman etmeye başladılar. Ailesi soylu olduğu için valiye şikayet ettiler. Vali onu hapse getirdi ama dinlemedi. Ona çok sıkıntılar verdi, dinlemedi. Hapse attılar, dinlemedi ve en son yaşamı boyunca İncil'de yaşadı ve İncil uğrunda kaldı. Paulus birinci geziyi yaptıktan sonra, müjdeleme gezisi yaptıktan sonra tekrar Antakya'ya gittiler ve Antakya'da kardeşleri toplayıp onlara rapor anlattı, dua ettiler. İkinci kez tekrar bir gezmeye başladılar. Tekrar işte Antakya'dan gittiler Konya'ya, Listra ve Galatya. Galatya dediğimiz o dönemde işte Ankara, Eskişehir ve Bolu bölgesinde kalan bir yerdi. Zaten Galatyalılar Avrupa'dan gelen, göç eden ve o bölgede yaşayan bir halktı. Var ya. Onlara oraya gitti, müjdeleme yaptı. Misya'ya, Troas'a gitti. Troas Çanakkale'de biliyorsun gitti.
0: Evet.
1: Ve oradan da dağıldılar. Batı'ya gittiler. Filipi kenti. Orada kaldılar ve orada kilise kurdular. Orada hapse girdiler. Ve hapiste de hep şükrederlerdi hapiste. Hep şükrederlerdi her şeye rağmen. Ve bir gün bir mucize oldu. Deprem oldu. Hapsin müdürü, cezaevi müdürü kendini öldürmek için Paulus dedi. Aman hayır yapma. Onlara dedi çıkın. Hayır dedi. Yetkililere söyleyeceksiniz. Gelip onlar bizi açacaklar. Kapıyı açacaklar. Ve Rab mucizeler yaptı. Oradan tekrar Selanik'e gitti. Ve bütün o bölgeye yani Korintoslara kadar gitti. Ve ilk kez İncil Paulus sayesinde batıya gitti. Yani Türkiye'den batıya İncil gitti. Ve Paulus'un gerçekten bu kurduğu kiliseler, iman eden kişilere daha sonra mektuplar yazmaya başladı.
0: Evet, tabii ki birçok yere gittiğini görüyoruz ve yayılmasında aslında Hristiyanlığın çok etkili olduğunu da görüyoruz. Peki Paulus neden hiç doğuya gitmedi, devamlı olarak batıya gitti?
1: Paulus aslında eğitildiği ve bildiği Grekçe, biliyorsun Grekçe. Ve evet, bütün batı, yani Anadolu batısı Grek kültürüyle, Helenlik kültürüyle doluydu. Her yerde biliyorsun felsefenin kökeni de Yunanistan'daydı. Ve dediğim ya Yunanlılar ya, her köşede biri oturur. İnsanlar gelip onları anlatırdı, felsefe anlatırdı. Ve Paulus, Rab dedi ya, seni uluslara öğretmeni yapacak. Ulus, evet, biliyorsun. İki halk vardır. Şeyde Efeslerde de okuyoruz. İsa Mesih'in haşa gerilmesiyle iki bedenden bir yaptı. Yani eskiden Tanrı'ya ait olmak olduklarını güvenerek, övünerek, biz halkı, biz Tanrı'ya ait olan halkız. Hı-hı. Öbürlerine de ulusa goyim derlerdi, goyim derlerdi. Yunanlar da kendileri medeni olmakla övünürlerdi, kendileri uygardı ve kendilerine olmayan insanlar barbar derlerdi, biliyorsun. Hı-hı. Ama Paulus bu hem barbarlara borçluydu hem de Yunanlara borçluydu. Ve Paulus gittiği zaman, bakınız, Kutsal Kitabın eski ahiden, yani İsa'dan önce 3. yüzyılda çevrildi. Septuaginta, yani Septuaginta, Septuaginta. O zaman Tanrı tanımayan Antiochus dedi ki dünyanın bütün kitapları çevireceğiz. Şimdi 70 kişi aldı İsrail'den, hı hı, Kutsal Kitabı bilen. Onları Aleksandria yerine götürdü. Uğraştılar ve eski ahidi çevirdiler. Şimdi mükemmel bir çeviridir. Şimdi dünyada en çok okunan mükemmel bir çeviridir. Ve İsa Mesih'ten önce 3. yüzyılda yapıldı. Ve Kutsal Kitabın da değişmediğini gösteriyor orada. Hı hı. Ve Paulus gittiği zaman Anadolu'ya, Yunanlara İncil'i konuştuğu zaman onların anladığı dille konuşuyor. O kitaptan konuşuyor. Çok farklı değil mi? Şimdi sen gidiyorsun bir köye, onların dili, atıyorum ki neyse ismini söylemeyeyim de, bir köye gidiyorsun, onların diliyle İncil'i anlattığın zaman farklıdır. Evet. Bilmediği dille anlasan farklıdır. Sen gidersen, hı hı, bir Anadolu köyünde Japonca anlasan kim anlayacak?
0: Evet, doğru. O zaman dil aslında Grekçe bilmesi batıya doğru ilerlemesi konusunda
1: kesin
0: etkili oldu.
1: Kesin, o kültürü
0: oldu,
1: biliyordu ve Rab da ona o dönemde. Ama Rab'in bir işi vardı. Doğuda da Rab boşa kalmadı. Doğuda da gönderecek ilişki. Ama, hı hı, Paulus hep batıya gitti.
0: Evet, birçok mektup yazdı aslında. Bu mektupları müjdeleme yolculukları sırasında mı yazdı?
1: Genellikle Paulus biliyorsun kendi işleri de, kendi işini yaptı, para kazanmak için çadırcık yapıyordu. Boş zamanında kiliselere mektup yazıyordu ve bu mektupların çoğu da hapiste yazdı. Şimdi, hı hı, ne kadar güzel bir şey düşünce, hepimize büyük bir teşvik. Çünkü Filipi'de iman edenler vardır değil mi? Korintos'ta, evet, iman edenler vardır, Efes'te iman edenler vardır, Selanik'te iman edenler vardır. Ve onları boş bırakmadı, yine teşvik etmeye başladı. Ve bunları, mektupların çoğu, zaten dikkat edersek mektupların çoğu teşvik mektubudur. Ve her mektup da o kilisenin, o bulundukları şehrin kültürüne göre yazmış. Korintoslar çok acayip insanlardı. Korintoslar şu andaki İstanbul gibiydi. Çok uygar bir kentti. Farklı insanlar vardı ve günah da çoktu. Evet. Ama Paulus çok net, Kutsal Kitaba göre, İncil'e göre ters bir şey evet demedi. Değil mi? Galatyalara yazdı. Galatyaların başka sorunu vardı. Hatta onlar diyor ki ey akılsız Galatyalar, ruhla başlamışken nasıl olur da şeriatla bitiriyorsunuz? Çünkü bunlar iman etmişlerdi, Yahudiydiler. Biraz zaman geçince Musa'yı da kabul edelim, sünneti de kabul edelim, karıştırdılar. Evet. Rab istiyor ki yeni kumaş yeni yama, eski kumaş eski yama. O kadar. Biz yeni kumaşa eski maya yapamayız.
0: Evet.
1: Mesih'in getirdiği doğruluk, güzellik, kutsallık mayasıdır. Biz ondan, hı, yememiz lazım. Onu özümsememiz lazımdır.
0: Evet, aslında program boyunca konuştuklarımızdan görüyoruz ki Hristiyanlık Anadolu topraklarında çok da kolay değil yayılması. Birçok zulüm görülmüş, birçok şehit verilmiş. Hatta Paulus da Hristiyanlara zulmeden birisiyken Rab'le karşılaştıktan sonra aslında değiştiğini, yaşamını Rab'be verdiğini ve bu uğurda çok acılar çektiğini de görüyoruz. Birçok mektup yazdığını da görüyoruz kiliselere. Evet, aslında Rab'le karşılaşma olunca herkes değişebiliyor ve her yürek değişebiliyor. Onu da görmüş olduk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Esen kalın efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu ve Günah ve Erdem program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz? Bunu konu alıyoruz. Bunlar neden önemli aslında, bunu konu alıyoruz? Ruhsal yaşamımızı, günlük hayatımızı nasıl etkiliyor bu sorunlar? Bu noktaları ele alıyoruz. Ve eğer bu konuyla alakalı, programımızla alakalı, Hristiyanlık inancıyla alakalı sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Sosyal medyada da bizi @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Bugün oburluk günahı hakkında konuşacağız. Oburluk günahının yerine aslında ne koyabiliriz? Bunun nasıl üstesinden gelebiliriz? Bu konuda konuşacağız. Nuh Bey, size sormak isterim aslında, oburluk tam anlamıyla nedir? Oburluk gerçekten bir bağımlılık mıdır, bir hastalık mıdır? Bu nasıl ele alabiliriz bunu?
1: Yani oburluk kutsal kitapta da olsun, normal insanların sözlük anlamına da baktığımız zaman kişinin yiyeceği olan ölçüsüz ve kontrolsüz düşkünlüğünü ifade etmek için kullanılıyor. Tabii bu oburluk kişinin fiziksel açlığının ötesinde yiyeceğe düşkünlüğü, yiyecek tüketimindeki ölçüsüzlük ve aşırı yemekle ilişkilendirilebilir. Bu davranış ruhsal sağlığı ve Tanrı'ya olan ilişkimizi olumsuz etkileyebileceği için bir bağımlılık kapsamına da alınabilecek bir özelliktir. Yani oburluk sıradan aşırı yemek değil, bir bağımlılığa kadar götürebilen bir etken olabiliyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitapta bunu ifade eden çeşitli kelimeler var. Orijinal olarak kullanılan kelimeler var, İbranice, Grekçe ve İbranice kelimelere baktığımız zaman lazone denilen İbranice kelime oburluğu ifade ediyor. Ama bunun içerisinde aşırı yemek anlamına gelen bir kelimedir bu. Yani kişinin normal bir şekilde yemesi değil, yiyeceği aşırı düşkünlük anlamına gelen bir kelime oluyor. Aynı zamanda phagos denilen Grekçe bir kelime var. Bu da doyumsuz yiyen anlamına geliyor. Kutsal kitapta bunu genellikle Matta 11-19'da obur ayyaş denilen aşırı yiyen, aşırı içki içen kişileri ifade etmek için kullanılan, doyumsuz yiyen kişiler için kullanılan bir kelimedir. Genellikle bu şekilde ifade ediliyor.
0: Evet, aslında oburluk sizin de bahsettiğiniz gibi bir noktada yeme hazzını haddinden fazla ve bencilce arzulamak olarak da karşımıza çıkıyor. Ve biz bugünkü aslında program serisinde de üzerinde çok sık sık durduğumuz gibi günah hakkında konuşuyoruz. Yani bunun ruhsal anlamdaki boyutu nasıl olabilir? Onun üzerinde de bir sormak istiyorum size. Yani oburluk yalnızca fiziksel tüketimle mi sınırlı? Yoksa başka şeyleri de etkiliyor mu? Başka belki günahları da tetikliyor mu? Ya da her şeye karşı sergileyebilir miyiz bunu?
1: Aslında oburluğu geniş anlamda bakarsak sadece yiyecek değil, maddi, manevi, çeşitli şeylere bunu bağlayabiliriz ama ruhsal bir bağlılık olarak da değerlendirildiğini açıkça net bir şekilde söyleyeyim. Sadece fiziksel tüketimle ilgili değil, bu ruhsal bir bağımlılıkla olarak da değerlendirilebiliyor. Fiziksel yiyecek ya da içecek tüketimiyle sınırlı olmadığını biliyoruz. Ve kutsal kitapta oburluk fiziksel açlığın ötesine geçen bir açgözlülük ya da disiplinsizlik olarak da görülebiliyor. Yani bizler kutsal kitaptan örnek verecek olursak Filipililer 3. bölüm 19. ayette diyor ki onların sonu yıkımdır, tanrıları mideleridir, ayıplarıyla övünür, yalnızca bu dünyayı düşünürler. Burada kullanılan Grekçe kelime mide yerine kullanılan, midelerini tanrıları mide olarak kullanan bu ifade aslında bunların açgözlülüğünü ifade ederken bunu ruhsal bir boyuta da uzattığını görüyoruz. Yani bir ilahlaştırma ve günahın zaten putperestlik ya da bu tarz şeyler insan Tanrı'nın önünde günah olduğu için bu açgözlülüğün boyutunun fizikselde bir ruhsal tarafa da gittiğini görüyoruz. Açıdan da etkilediğini görüyoruz. 19. yüzyılda bir İngiliz din adamı ve yazar var. Kendisi Charles Beck diye. Bu kişi oburları şu şekilde ifade etmiş. Biraz bana bugünkü ayet okuduğum ayetle de ilginç geldi. Diyor ki oburların tapınağı mutfak, rahipleri aşçı, sunağı ise sofradır, tanrıları ise mideleridir. Yani bu biraz daha kişilerin ruhsal hayatını da, ruhsal bir bağlılığı da olduğunu, yani fiziksel şeyle sınırlı kalmayıp ruhsal hayata da etkileyen ve başka günahları tetikleyen bir etken olduğunu açıkça söyleyebiliriz.
0: O zaman şey diyebilir miyiz yani Nuh Bey, hani biz aslında bir şekilde günlük yaşam içerisinde Belki henüz Mesih'e iman etmedik, Tanrı'dan uzağız belki. Ya da belki Mesih'e iman ettik ama Tanrı'yla o tam doluluğu, tam o doyumu yakalama fırsatlarını vermiyoruz belki günlük olarak. İşte kutsakta bu düzenli okumuyoruz. Belki dua yaşamımızda eksikler var. Orada belki çatlaklar var. Biz acaba ruhsal olarak Tanrı ile doyumu yakalayamadığımız için mi oburluk ile kendimizi doyurmaya çalışıyoruz, böyle tatmin etmeye çalışıyoruz? Bu şekilde söyleyebilir miyiz?
1: Mutlaka. Yani o açıdan da bakabiliriz. Oburluğun ruhsal sağlığımızı etkilediği ve tanrısal, Tanrı'nın verdiği o ruhsal doyuma ulaşmayan ya da bununla tatmin olmayan insanların içinde yaşadığı açlığı ya da farklı şekilde onları doldurmak için oburluk, yiyeceklere yöneldiği görülüyor. Yiyeceklerden hayatın keyfini ve doyumunu elde etmek, lezzetli yemek yemek yaşamın büyük zevklerinden biridir. Tanrı'dan uzaklaşmış insan bu keyfi Tanrı dışındaki şeylerde arama eğilimindedir ve yemek bu arzuyu tatmin etmek için ideal bir araçtır.
0: Evet. Ve oburluğun başka ruhsal etkileri var mı Nuh Bey? Yani tam anlamıyla ruhsal etkileri nedir? Ruhsal sağlığımız nasıl etkiliyor?
1: Bunu iki şekilde ele alabiliriz. Bir tıp açısından açıklanan ruhsal etkilerini açıklayabiliriz. Bir de Hristiyanlık açısından kutsal kitabın öğretisi açısından bakabiliriz. Biz öncelikle Tanrı ile olan ilişkimizi olumsuz etkilediği noktasına değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Tanrı insanı yarattığı zaman Adem ve Havva ile Tanrı'nın ilişkisi çok iyiydi.
0: Evet.
1: Ama onların ilişkisini bozan şey, Tanrı onlara o Adem bahçesindeki bütün meyvelerde, bütün onlara verdiği yiyeceklerden sınırsız bir şekilde yiyebilirlerdi. Yani düzenli bir şekilde, sınırsız bir şekilde yiyebilirlerdi. Çeşitlilik çoktu. Ama Tanrı onlara iyi ve kötü bilme ağacından yememelerini söyledi. Fakat bunlar hem yedikleri o şeylerle tatmin olmayıp ne yaptılar? Tanrı'nın yasakladığı o iyi ve kötü bilme ağacından yiyerek, aslında bir anlamda oburluk yaparak o ağacın meyvesinden yere günaha düştüğünü görüyoruz. Bu yaratılışın ilk başında olan bir şeydir ve bu Tanrı'yla insanlar arasını bozan sebeplerden biridir. Yani oburluğa da bağlayabiliriz bunu. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'yla ilişkileri bozan şeyler arasında yiyecek her zaman ön plana çıktığı noktalar var. Örnek verirsek mesela Yakup'la Esav olayında, Esav aç bir şekilde geliyor ve o kardeşinden, kardeşi çorba yapmış, yemek yapmış ve aslında Tanrı'nın gözünde ilk oğulluk hakkı çok önemli ve Esav ilk oğlu olduğu için Tanrı'nın iki kat bereketini alan, ailedeki iki kat bereketi alan kişi. Ama Esav açlığından ya da o oburluluktan mı diyeyim, yiyeceği olan düşkünlüğünden ruhsal değerleri önemsemeyip kardeşini bunu bir çorbayla değiştirir, yemekle değiştirdiğini görürüz. Bu yemeğe olan tutkusunu Tanrı'ya olan bağlılığının önüne geçip Tanrı'yla, o Tanrı'nın bereketleriyle yiyeceği yer değiştirdiğini görüyoruz. Bir de biz Tanrı'nın halkını çölde ilerlediği zaman, Tanrı onları Mısır'dan çıkardığında çölde Tanrı onları mucizevi bir şekilde 2 milyona yakın insanı manla doyuruyor. Man dediğimiz Tanrı gökten indirdiği sabahleyin çiğ şeklinde olan ve bir pide şekline gelen bir yiyecek veriyor onlara. Ve bu yiyeceği 40 yıl boyunca verdi ama 40 yıl boyunca yedikten sonra bunlar böyle olmadı bu halk, ama yedikleri sırada aralarında yabancı uluslardan insanlar vardı. Yani Mısır'dan çıkarken Yahudiliğe dönmüş ya da onları benimseyip onlarla beraber çıkan insanlar vardı. Ve bu insanlar et yemek ya da başka yiyeceklere olan o Mısır'daki o zenginliği hatırlayıp sürekli bunlardan yakındığı için bu topluluk Tanrı'nın halkı içinde de bir yakınmaya sebep oluyor. Ve Tanrı'ya ne diyorlar? Tanrı, senin yönlendirdiğin gibi biz vaat edilen topraklara gitmek istemiyoruz. Bizi kurtardın, köle olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz deyip Tanrı ile ilişkilerini kesip yiyecek için, daha fazla zenginlik için ya oburluluk için Tanrı ile ilişkilerini kesmeye çalıştığını görüyoruz. Böyle konulara baktığımızda ve Süleyman'ın özdeyişleri gibi çok şiirsel ya da öğüssel noktalara baktığımız zaman yemek genellikle oburluluk noktası bizim Tanrı ile ilişkimizi kesebiliyor. Bir de bunun tıptaki açıklamasına baktığımız zaman oburluluğun bir sonucu da ya da ondan kaynaklanan bir şey de obezite diyebiliyoruz. Obezite oburluluk eğilimin sonuçlarından biridir. Bunun etkileri nedir? Depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları gibi şekilde ortaya ruhsal bir hastalık olarak ya da ruhsal sağlığımızı etkileyecek bir etken olarak ortaya çıkıyor. Depresyon dediğim şey genellikle obez olan kişilerin beden üzerindeki kontrollerini kaybetmesi, benlik saygısının azalması ve suçluluk psikolojisine sahip olması olması toplum içerisinde kendilerini yalnız hissettiriyor. Hı hı. Ve zaman içerisinde sürekli kendi dış görünüşüne önem verip bundan tatmin olmadığı için depresyona girme durumları olabiliyor. Aynı zamanda kaygı bozuklukları olabiliyor. Kişi kendisine olan o benlik saygısını kaybediyor. Vücudunun durumu ya da kilolu olması ya da aşırı yiyeceğe düşkün olması bunu benlik saygısının azalmasına sebep oluyor. Bu da kişinin toplum içerisindeki tavır ve davranışlarını etkileyerek temel etkenlerden biri oluyor. Yani sosyal ilişkileri etkileyebiliyor ve bu da kaygı bozukluğuna da yol açabiliyor. Yeme bozukluğu dediğimiz genç kızlarda o gençlik döneminde ya genellikle dış görünüşe önem vermeleri ve bundan dolayı kilo vermeye çalışmaları zayıf olduğu halde tatmin olmayıp sürekli bir ne diyelim yemeklerini kısıtlama alışkanlığını yapmaları ya da bazıları ne yapıyor yemeği istediği yemeği hazmede yani sürekli lezzetli yemekler yemek istiyor oburluk gösteriyor ve bunu midesinde çözülmeden kusma yoluyla ya da dışarı atma yoluyla bir şekilde bu kendi oburluğunu tatmin etmeye çalışıyor. Bu da yemek bozukluklarının oluşmasına sebep olabiliyor.
0: Evet aslında psikolojik olarak o duygusal yeme diye bir şey de var. Aslında kişiler o duygusal açlıktan belki
1: stresten
0: dolayı aynı zamanda belki tatmin olmayan diğer duyguları belki sevgiyi tam anlamıyla mutlaka hissetmedikleri için bu açlığı fiziksel olarak bastırmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Elbette ruhsal etkileri var, fiziksel etkileri de var. Mesela Süleyman Özdeyişlerinde 23-20'de diyor ki ve 21. ayette aşırı şarap içenlerle ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır, uyuşukluk da insana paçavra giydirir diyor. Özellikle mesela şu an günümüz ekonomisinde daha da büyük bir etkisi var aslında biz yeme alışkanlıklarımızı düzene koymadığımız zaman. Ya da bu konuda bir problemimiz varsa, oburlukla mücadele ediyorsak aynı zamanda ekonomik olarak da bizi şu anda çok etkiliyor gerçekten.
1: Evet.
0: O zaman oburluk gerçekten ölümcül diyebilir miyiz Nuh Bey? Yani ölümcül günahlar arasında mesela oburluğun da sık sık sıralandığını, listelendiğini görüyoruz. Gerçekten ölümcüldür diyebilir miyiz?
1: Yani ölümcül demesinin sebebi az önce bizim ruhsal etkilerine baktığımız zaman oburluğun Tanrı ile olan ilişkimizden bizi uzaklaştırmasına sebep oluyor. Yani Adem ve Havva'nın işlediği günah oburluluk açısından baktığımızda ele aldığımız zaman onların bir ruhsal ölüme, bedensel ölüme de götüren bir etken olduğunu görüyoruz. Oburluğu doğrudan kutsal kitap ölümcül günah olarak adlandırmasa da bu konuda birçok uyarıda bulunduğuna göz önünde alırsak bizim için ölümcül günah diye de açıklayabiliriz. Ama direkt kutsal kitapta oburluk ölümcül günah diye bir açıklama yok.
0: Evet.
1: Oburluk aşırı yemek, içmek ya da bir şeye fazlasıyla düşkün olmak anlamına geldiğinde Hristiyanlıkta bu davranış Tanrı'nın sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için yarattığı bedenimize karşı ihanet olarak görülebilir. Çünkü bu bedenimiz Tanrı'nın ruhunun tapınağı olduğu için bunu bakmakla sorumluyuz. Hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda bedenimizin sağlığımıza bakmamız gerekiyor. Ve aşırı yapılan bütün bu şeyler bedenimize zarar verdiği için bunu bir günah olarak görüyoruz. Çünkü her şeyin aşırısı Tanrı'nın bakış açısına göre günah. Çünkü Tanrı bizi yaratırken günde 3 öğün yemek için ya da sürekli yiyecek yemek için yaratmadı. Bizler eski ilk insanlara baktığımız zaman avlandığında, yiyecek bulduğunda yiyorlardı ve vücut buna göre ayarlanmıştı. Ama aşırıya kaçarak ne oluyor insan? Aslında Tanrı'nın verdiği bu bedene zarar veriyor.
0: Evet.
1: Ama burada bir altını çizmek istediğim bir nokta var. Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle fazla kilolu kişiler bu şey bağımsızdır. Yani bunu günah olarak görmemek gerekiyor. Çünkü doğum yapmış annelerin kilolu olmaları yani vücut çocuğun gelişimi için kilo alması çok doğal bir şey bu süreçte. Bu kişiler bunu düşünmemesi gerekiyor. Ya da çok çocuk yapan anneler var. Fazla bir çocuk yani bizim doğu kültüründe de olabilir olmayan Anadolu'da da var. 5 tane, 7 tane, 10 tane doğum yapan annelerde o doğum sonrası kilo verememe durumları oluyor. Bu aşırı aşırı demeyelim de çok çocuk doğuran kadınlarda görülen bir özellik oluyor. Ya da bünye olarak kilolu olan insanlar var. Ya da hormonal bozukluk rahatsızlıkları olan insanlar var. Tabii bu insanları hemen günah kavramına sokup
0: tabii
1: hemen
0: ki
1: oburluk günahtır senin işte bu çok kilo almanın sebebi budur demek doğru olmaz. Bu konuda biraz hassas olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani dinleyicilerimiz de lütfen kendilerini kötü hissetmesinler ya da yanlış bir şey söylediysek biz özür dileriz burada. Tabii ki burada bahsettiğimiz şey o biraz açgözlülükle alakalı aslında.
1: Aşırıya kaçma.
0: Aşırıya kaçmakla, işin aslında ruhsal tarafıyla alakalı noktalarda konuşuyoruz. Elbette rahatsızlıkları olanlar var. Onlar için hani siz günahkarsınız anlamında söylemiyoruz tabii ki. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Aslında Tanrı'nın isteği ne? Yani araya gitmeden önce son olarak sormak istiyorum. Sonra devam edeceğiz programımıza zaten ama. Oburluk karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey?
1: Tanrı'nın bizden istediği şey yemek, aslında Tanrı'nın bize verdiği hem haz almamız için verdiği hem de paylaşmamız için verdiği, bakım için verdiği, sevgi için verdiği bir şeydir. Ve bunu Tanrı'nın isteği nedir diye baktığımız zaman Tanrı genellikle bunu yemekleri, sevgi, bakım, paylaşım gibi unsurlarla birleştirdiği, ilişkilendirdiği örnekler kutsal kitapta da görebiliyoruz. İsa Mesih'in Kana düğününde suyu şaraba çevirmesi, yani biz bunu bir içki olarak değil, o dönemde su olmayan yerde üzüm suyu ya da mayalaşmış üzüm suyunu, şarabı genellikle içtikleri ve içecek olarak içtikleri ve böyle bir ihtiyacı İsa Mesih gerekli gördüğü için onlara sağlaması ya da 5 ekmek 2 balıkla 5000 kişiyi doyurması. Yani insanların sadece yaşamlarındaki ruhsal şeye odaklanmıyor İsa Mesih. Hem bedensel ihtiyaçlarının da doğal olarak giderilmesi konusunda ve bunu paylaşarak, bölüşerek kullanmamızı istiyor. Sahip olduğumuz yiyecekleri, içecekleri paylaşmamızı istiyor. Bunu birkaç sebeple, yani Tanrı'nın bize isteğini ve çözüm yolu gösterdiği şeyleri birkaç başlık altında anlatabiliriz. Ruhsal besine alışmak bizim için çok önemli. Her şeyden önemlisi oburluğu yenmek için ve Tanrı bize daha çok vurguladığı şey fiziksel açlığımızı ruhsal bir açlıkla değiştirmektir. Bizim bedenimiz nasıl ruhsal besinlere ihtiyacı, bedenimizin normal yiyeceklere ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da ruhsal besinlere ihtiyacı vardı. Bu ruhsal besinlere odaklanmak bizi bir anlamda oburluktan kurtaracaktır. Tanrı'nın sağladığı manevi ruhsal gıda yöneldiğimizde fiziksel besinlere olan aşırı arzumuzun yerine Tanrı ile olan manevi tatminlik bizi dolduracaktır. Mezmura baktığımız zaman Mezmur 34:8'de diyor ki Tanrı'nın iyiliğini tatmakla ilgili bize söylüyor. Tanrı'nın iyiliğini tadın derken aslında bir anlamda ruhsal olarak bizim Tanrı'nın iyiliklerini tattıkça, ondan tatmin oldukça, az önce senin de vurguladığın gibi o ruhsal boşluğa düşmemiş oluyoruz. Ve Tanrı'yla tatmin olduğumuz zaman, Tanrı'yı tattığımız zaman, ruhsal şeylerle doldurduğumuz zaman dünyasal yiyeceklere karşı düşkünlüğümüz de azalacaktır. Ve bunu kutsal kitapta Musa çölde, yasanın tekrar 8. bölüm 3. ayete baktığımızda çölde halka söylediği şey neydi? Sizin de atalarınız da bilmediği man ile sizi doyurdu, Tanrı sizi doyurdu. İnsan yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı diyor. Yani Tanrı gökten man vererek bir anlamda onların sadece yeryüzündeki yiyecekleri değil, Tanrı'ya bakmalarını, Tanrı'ya odaklanmalarını ve ruhsal yiyecekler alarak da Rab'de beslenmeleri, Tanrı'da beslenmeleri gerektiği noktasına değiniyor. Ve İsa Mesih öğrencilerine onların bilmediği ruhsal bir gıdası olduğunu söyledi. Öğrencileri yorgun Samiriye'ye giderken yolda yorulmuşlardı ve İsa Mesih oturmuştu. Öğrencileri yiyecek almaya geldiler. Ama o geldiği zaman İsa Mesih onlara dedi ki benim sizin bilmediğiniz ruhsal bir yiyeceğim var. Ve o ruhsal yiyeceğin aslında canların kurtuluşu, müjdeyi iletmek gibi başka şeyler oldu ve bunlar yöneldiğimiz zaman, bu ruhsal yiyeceklere odaklandığımız zaman ben fiziksel yiyeceklere ihtiyacımızın azaldığını ya da onlara olan düşkünlüğümüzün azaldığını göreceğiz. Ve başka yöntemler var. Oruç var. Oruç biliyorsun kutsal kitapta da bize tabii zorunlu olarak şu kadar tutacaksın demiyor ama zaman zaman oruç tutmanın bu bizim bedensel arzularımızı dizginlemeye de yardımcı oluyor. Hem de Tanrı ile o bedensel isteklerimizi Tanrı'nın varlığıyla doldurmak, Tanrı sözüyle doldurmak için güzel bir yöntem. Ve imanlılar genellikle bu şekilde de hayatlarındaki o oburluğa karşı kullandıkları yöntemlerden, onu yenmenin yöntemlerinden biri. Ve bir şey daha söyleyebiliriz. Yiyecekleri şükranla kabul etmek çok önemli. Yani Tanrı'nın bize verdiği yiyecekleri yaşamamız için verdi, sağlığımız için verdi. Ve bunları düşünerek, şükrederek yediğimiz zaman aşırıya kaçmama eğilimi olabilir. Çünkü bu yiyecekler Tanrı'dan geliyor. Yarın yine Rab bize sağlayacak. Evet. İhtiyaçlarımızı O biliyor. Yani bizim böyle aşırılığa kaçmamıza gerek yok. Ve Tanrı bize bu yiyecekleri verdiğinin bilincinde olarak şükredelim. Ve son bir şey de az önce benim değindiğim noktaydı. Yardım etmek konusunda. Tanrı sürekli olarak halkına yiyecekleri paylaşması konusunda da bilinçlendiriyor. İslam Mesih de bu konuda bizleri bilinçlendiriyor. Başkalarına, aç insanlara yiyecek paylaşımının hakkında bize öğütler veriyor. Luka 16. bölüm 19. ayetten 31. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman zengin adam ve Lazar olayı çıkıyor. Orada zengin adam zengin arkadaşlarını çağırıp sürekli partiler yapıyor, yiyecekler yiyorlar ama dışarıda kapısının önünde fakir, dilenci bir adam var. Gerçekten dilenci. Yani o dönemdeki insanlar belki biraz alınma olacak ama bazen günümüzde fakir olmadığı halde, ihtiyacı olmadığı halde dilenip bunu bir iş olarak görenler var ama oradaki adam gerçekten yemeğe ihtiyacı vardı ve o zengin adamın kapısının önünde kadar gelmiş ve o zengin adam ona yiyeceklerini dağıtıp paylaşabilir ama bunu yapmıyor. Ve bunu yapmadığı için de İsa Mesih onun sonunun nasıl büyük bir yargı olduğunu hakkında söylüyor. Aslında o kişinin yiyeceklerini dağıtabilir, o zenginliğini, yiyeceklerini başkalarına dağıtabilir. Ve son bir örnekte bir Rabbin sofrasında İsa Mesih bize Rabbin sofrasını vererek bu ruhsal paylaştığı, onun bedeni simgeleyen, onu ilişkilendiren o Rabbin sofrasını kardeşler, kilise bir birlik olsun diye, birlikte paylaşsın diye bunu kilise içerisinde bir ritüel olarak yaptı ve bu ritüel aslında bizim oburluk gibi böyle aşırı yiyeceklere, zevklere kaçmak değil. Tanrı'nın varlığını anımsayarak bu yiyeceği ruhsal bir paydaşlık, kardeşlerle birlikte bir sofra haline getirmeyi bize öğretti.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Bizlerle kalın lütfen.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla devam ediyoruz. Oburluk günahını konuşuyoruz bugün. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, aslında ilk yarıda oburluk günahıyla alakalı kavramlara baktık. Bağımlılık mıdır diye baktık. Sadece fiziksel tüketimle mi sınırlıdır diye baktık. Ve neden bu günah aslında bu kadar etkili, neden bu günah bu kadar yaşamımızı etkiliyor? Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak bizi etkiliyor, ona baktık. Şimdi şeyi sormak istiyorum aslında. Bugün modern toplum içerisinde oburluk günahının yaygınlaşmasına katkıda bulunan faktörler ne oluyor? Neden biz bugün oburluk günahıyla yüzleşiyoruz? Neden buna düşüyoruz?
1: Bunların başında aslında tüketim kültürü ve medya geldiğini söyleyebiliriz. Yani tüketim kültürü insanları sürekli olarak daha fazla tüketmeye teşvik ediyor. Ve reklamlara baktığımız zaman yiyeceklerin her an ulaşılabilir ve tüketilir olduğunu sürekli hatırlatarak yemeği bir ihtiyaç değil de bir has kaynağı olarak gösteriyor ve genellikle sağlıksız yiyeceklerin de daha çok reklamlarda ya da göz önünde bulundurduğumuz zaman bunlar insanları etkileyebiliyor. Yani insanlar gördüğü, izlediği şeylerden çok fazla etkilenebiliyor. Bazen bende de oluyor, mesela televizyon izliyorum. Gece geç saatte aklıma birden orada reklamı görüyorum ya da bir şey görüyorum, hemen ben de sipariş veresim geliyor, hemen yiyecek yiyesim geliyor. Aslında aç değilim ama onlar beni daha çok ona teşvik ediyor ve artık çok kolay oldu, bir telefonla istediğin saatte yiyeceklere ulaşabiliyorsun ve evine kadar geliyor. Bu tabii ki tüketim kültürünün artması ve medyanın etkisi çok büyük oluyor. Bir diğer şey, modern yaşam temposunda aslında birçok insan yoğun bir stres altında oluyor. Yani iş stresi, aile stresi, sosyal hayat arasındaki bu stres, yaşanan karışıklarda denge kurmaya çalışırken insan çok yorgun düşebiliyor ve tükenmişlik hissedebiliyor. Bu durumda yiyecek bir kaçış, rahatlama aracı olarak olabiliyor. Yani kullanabiliyor insanlar. Stresten ve hızlı yaşam tarzından rahatlamak için bir anlamda yiyeceğe yönelebiliyor. Bu aşırı yiyeceğe düşkünlüğü açan, oburluğun yolunu açan bir neden olabiliyor. Kendi hayatımda ya da başkalarının, ya çevremdeki insanların hayatına baktığım zaman stresli zamanlarda çok daha fazla yemeğe yönelen, aşırı kilo alan insanları da görebiliyoruz. Ya da modern toplumda anında haz almaya teşvik eden bir kültür yaratılmıştır. Yeme alışkanlıkları da bu eğilimden etkileniyor. İnsanlar duygusal veya ruhsal tatminsizlik yaşadıklarında anlık tatmin sağlayan yiyeceklere yönelebiliyorlar. Bundan aldıkları hazla kendilerini o kısa da olsa tatmin edebildikleri için çeşitli yiyecekleri deneyimleyerek bu haza ulaşabiliyor. Bir sebep de aslında bugünlerde sosyal medya dediğimiz dijital bağımlılık var. Ve bu dijital bağımlılık içerisinde isim vermek biraz doğru olur mu bilmiyorum ama Facebook, Instagram, TikTok ya da YouTube gibi yerlerde çıkan videolara baktığımız zaman genellikle video resimler, genellikle yedikleri yemekleri paylaşan insanları görüyorsun. Çeşitli yiyecekleri, içecekleri paylaşıyorlar. Ya da yemek içerikli videolar çekiyor. Yani önüne aşırı derecede çok fazla yiyecek getirip bunu yiyerek çok büyük bir follow, insanların onları takip etmesini sağlıyor. Ve bu insanlar da bu kişilerden etkilenerek sürekli olarak ne yapıyor? Bu sosyal medyadaki lezzetli yiyecekleri yemeye çalışıyor. Ya da onlar gibi bu yollarla aşırı yemeğe, oburluğa gitme gibi bir etki de yaratabiliyor. Bu toplumumuzda hele hele gençler arasında çok yaygın olan bir şey ve gençlerimizi çok etkiliyor. Senin aslında söylediğin bu ruhsal boşluk kısmı da burada da tekrar ortaya çıkıyor. İnsanlar günümüzde Tanrı'ya az yöneliyor. Çünkü modern zamanda bilimin gelişmesi ya da bilginin gelişmesi, zenginleşme insanları bir anlamda Tanrı'yı bırakmaya
0: ihtiyaç duymuyorlar.
1: Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Tanrı'dan uzaklaşmak bizim içerimizde çok büyük bir boşluk oluşturuyor. Evet. Çünkü Tanrı'nın doldurabileceği gerçek haz var, gerçek mutluluk var. Bunu Tanrı'dan alamadıkları için, modern toplum Tanrı anlayışı, inancı olmadığı için ya da uzaklaştığı için bunu daha çok ne yapıyorlar? Bu eksiklerini yiyecekle doldurmaya çalışıyorlar. Çünkü bu daha çok kolay bir şekilde doldurulacak yöntem oluyor. Ve son söylemek istediğim şey, toplumsal normlar ya da yemek kültürü insanları biraz daha bu oburluğa yönetiyor. Çünkü eskiden yemek sadece hayatta kalmak için bir sebepse, Yani yemek sebebimiz hayatta kalmaksa günümüzde sosyal bir aktivite olarak görünmeye evet. başladı. Sosyal ilişkiler genellikle aşırı yeme alışkanlığını teşvik eden durumlar oluyor. Hatta modern toplumda yemek sosyal ve kültürel bir anlam taşıyarak hangi yemeği yediğini, kimlerle yediğini, nerede yediğini, senin kişinin statüsünü ve sosyal sınıfını da gösteren önemli bir gösterge gibi görülüyor. Ve bu yüzden insanlar buna daha çok yönelerek aşırı yemek ya da lezzetli, zengin yemekleri tercih ederek bu tarz şeyler yapabiliyorlar.
0: Evet. Peki nasıl ölçülü olabiliriz Ruf Bey?
1: Ölçülü olabilmemiz için bizler Hristiyan bakış açısına göre baktığımız zaman dua ve içsel disiplinlerle buna ruhsal bağlılığımızı geliştiririz ve bu fiziksel ihtiyaçlarımızı, oburluğu bir şekilde dengeleyebiliriz. Disiplin bizim hayatımızda çok önemli erdemlerden biri. Yani bu ölçülü olma anlamında bize yardım edecek şey disiplin ve dua hayatı çok önemli. Hristiyanların arzularını ve ihtiyaçlarını Tanrı'ya teslim ederek huzur bulabiliyor dua ederek ve dua gibi bir alışkanlık geliştirdiği zaman bu bizim stresimizin de azalmasını sağlıyor. Bizim içimizdeki o aşırı isteklerin, boş şeylerle doldurmaya çalıştığımız o isteklerin Tanrı'yla tatmin olma durumu var. Filipililer 4. bölüm 6. ve 7. ayetlerde şöyle bir söz var. Hiç kaygılanmayın. Her konuda dileklerinizi Tanrı'ya dua ederek yalvara şükranla bilin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışa şaşan esenliği Mesih İsa aracıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bu yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır kelimesi çok önemli. Çünkü dua aracılığıyla bizim o ruhsal rahatsızlık yapan ya da bizi aşırıya yönelten oburluk isteğini dizginleyebilecek en önemli şey dua disipliniyle Tanrı önüne gitmek ve Tanrı'dan yardım istemek. Buna bağlı olarak ne olacak? Bunu biraz da olsa dengeleyebiliriz. Ya da ölçülü olabilmenin en güzel yolları az önce de değindik ama oruç tutmak ve fiziksel istekleri denetlemek çok önemli. Çünkü insan yedikçe mide ona alışıyor. Mide buna alıştıkça aslında doyduğu halde doymuşluk hissetmiyor ve bu oburluğa, obeziteye kadar gidiyor. Ama oruç tutmak sadece bedensel arzuları sınırlamak değildir. Aynı zamanda Tanrı ile olan ilişkiyi de düzeltmek ya da o ruhsal ihtiyaçları karşılamak için de yapılıyor. Ama bir anlamda da fiziksel o açgözlülüğü mü diyeyim ya da o oburluğu dizginlemek için de çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve ilk kiliseye baktığımız zaman insanlar Didakke denilen bir metin vardı. Ve orada çarşamba ve cuma günleri oruç tuttuklarını görüyoruz. Yani yiyeceklerini dizginliyorlardı ve bu bedensel arzularını kontrol etmek için yaptıkları bir yöntemdi. Ve bizler de bir anlamda bunu yapabiliriz ve bugünlerde diyet yapan kişilerin en çok önerdiği şeylerden biri aralıklı oruç diye aslında yapılıyor. Ve bu mideyi belirli bir süre boş bırakıp daha fazla yemektense daha az ve düzenli yiyerek hem beden sağlığını hem ruh sağlığını dengelemek için önemli bir şey olabiliyor. Benliği ve arzuları kontrol altına almak bizim için ölçülü olmaya çok yardımcı olacak. Az önce ben disiplin dedim ama bununla bağlantılı olarak Paulus ölçülü olmayı biraz sporcu metaforuyla açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Diyor ki yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum derken bir anlamda bedenin arzularını kontrol altına almak için Tanrı'ya olan bağlılığımızı güçlendirmeye çalışmanın önemini vurguluyor. Ve benliğin arzularını bu şekilde hani Tanrı'nın varlığının önünde disiplin ederek bu oburluğundan da kurtulup bir ölçülü olmamıza yardımcı olacaktır. Ve her zaman söylediğimiz bir konu kutsal ruhla dolduğumuz zaman ya da Tanrı'nın ruhuyla daha çok yönetildiğimiz zaman o bize bir özdenetim ruhu verecek. Bu özdenetim ruhu bizim aşırıya kaçtığımız noktalarda biz daha önce açgözlülüktür başka konulara değindik. Orada da bu konuya değindik ama gerçekten erdemli olabilmenin en güzel yolu, en anlamlı yolu kutsal ruhun yönetiminde özdenetime sahip olmak, o armağana sahip olmak. Özdenetime sahip olduğumuz zaman da benliğin arzularını sınırlayarak bu anlamda oburluğu yenmiş olacağız. Hem de ölçülü bir hayatımız olacak diyebilirim.
0: Bu noktada belki kutsal ruhtan bahsetmek gerekebilir. Hani dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Belki ilk defa karşılaşmış olabilirler. Aslında kutsal ruh dediğimiz Tanrı'nın ruhudur. Ve bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman Mesih İsa'nın aslında kendisi için çarmıhta öldüğüne, dirildiğine ve onun aracılığıyla kurtulduğuna, kendi iyi işleriyle, sevaplarıyla, amelleriyle kurtulamayacağına iman ettiğinde ve İsa'yı şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiğinde Tanrı sözünde bize açıklanan üzere Tanrı'nın ruhu aslında iman eden kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Kutsal ruh geliyor aslında onun yüreğine, içine ve bu kişiyi yönlendiriyor. İman eden kişiyi aslında yönlendiriyor ve Nuh Bey ondan bahsetti aslında. Kısaca ona ben de değinmek istedim. Peki bununla beraber ölçülü olmanın fiziksel ve ruhsal faydaları neler olabilir Nuh Bey?
1: Fiziksel faydaları neler olabilir? Sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Yani ölçülü olduğumuz zaman en basit bir örneği aşırı yeme ve içmenin getirdiği sağlık risklerini azaltacaktır. Tıpta da bunun birçok sebebini söylüyor. Aşırı yemenin ya da açgözlülük olmanın getirdiği hastalıklar var. Bunlardan bizi koruyacak. Birincisi kalp hastalıkları, yüksek tansiyon genellikle oburluktan, aşırı yemekten kaynaklanan bir şeydir. Ve bu eğer bizler ölçülü bir şekilde yaşayabiliyorsak bu bizim kalp hastalıklarından, yüksek tansiyondan korunmamıza da ileride böyle bir hastalığa yakalanmamıza da azaltacağını söyleyebiliriz. Ölçülülük bizi diyabete karşı da koruyor. Çünkü obeziteye bağlı gelişen fiziksel sağlık sorunlarından biri insülin direncidir. İnsülin direnci durumunda obezite insülin reseptörlerinde bir bozulmaya yol açarak insülin hormonunun kan şekerini dengeleme noktasında görevini yapamamasına neden olur. İnsülin direnci ileri evrede diyabete yol açar ve bu diyabetin ilerleme sürecinde çok büyük sıkıntılı sorunlar, başka organlara zarar vermesi, vücutta kangren oluşması gibi başka sorunlara sebep oluyor. Ama ölçülü olduğumuz zaman bu diyabet hastalığından da bizi koruyacağını tıp açısından söylenebiliyor. Bedensel açıdan baktığımızda, fiziksel açıdan baktığımızda. Sindirim sistemi hastalıklarından bizi koruyor. Genellikle oburlukta sindirim sistemi hastalıkları olan karaciğer yağlanması, safra kesesi ve böbrek hastalıklarına sebep oluyor. Yani birçok toplumumuzda bizim aslında Türk toplumunda bu tarz hastalıklara yakalanan insanların çok olduğunu duyuyoruz. Bu biraz daha bu oburluk kısmında biraz daha kendimize ölçülü olabilirsek bu hastalıkları da azalmasına sebep olabilir. Bir diğer şey de uyku apnesi ya da yorgunluktan bizi koruyacak. Aşırı yemek de ne yapıyor? Uyku apnesi gibi uyku bozukluklarına sebep oluyor. Bu da bizim güne yorgun başlamamıza sebep oluyor. Bu konularda bize yardımcı olacak. Ama ruhsal faydaları nedir dediğimiz zaman ruhsal özdenetim ve öz saygıyı getirecek bize ölçülülük. Yani bizler Galatyalılar 5. bölüm 22-23'te az önce dediğimiz kutsal ruhun meyvelerinden biri olan özdenetim bizim hayatımızda olduğu zaman ölçülülük aracıyla kişi ruhsal olarak özdenetim sahibi olmasını sağlayarak Tanrı'ya daha yakın hissetmesine katkıda bulunacak. Aşırı yeme gibi alışkanlara kapılmamak kişinin kendisine olan saygısını arttırır ve bu da ruhsal dengeyi sağlayacaktır ve daha çok şükran ve tatmin hissi verecektir ölçülülük olmak. Yani kişinin aşırı açgözlü bir şekilde yiyeceklere yönelmek değil de Tanrı'nın verdiği nimetlere karşı bir şükran yüreğiyle, bir tatmin olma yüreğiyle olacaktır. Ve Pavlus da bunu aslında Filipililer 4. bölüm 11. ayette 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman her durumda yetinmeyi öğrendim diyor. Yani aç olmayı da bilirim, tok olmayı da bilirim, fakir olmayı da ya da zengin birçok şeyde yetinmeyi biliyor. Tanrı'da olduğumuz zaman aslında bizim bahanelerimiz azalıyor ve sahip olduğumuz şeylerle şükredebiliyoruz ve tatmin olabiliyoruz. Ve bu bize bir anlamda da ölçülülük, ruhsal olgunluk ve bize hikmet getirebiliyor. Süleyman Özdeyişleri 16. ve 32. ayete baktığımızda sabırlı kişi yiğitten üstündür, kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür derken ölçülü davranışın kişinin ruhsal gelişimine katkı sağladığını ifade ediyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman ruhsal olgunluk ve hikmet konusunda da bize yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da bizim ölçülü olmanın hem fiziksel hem ruhsal anlamda birçok katkısı olduğunu da açıklamış oluyoruz.
0: Evet, İsa'da nasıl görüyoruz? Nuh Bey, onu da sormak isterim. Yani İsa'da ölçülü olmayı nasıl görüyoruz?
1: İsa'da nasıl görürüz? Aslında İsa Mesih'in yaşamı ölçülük konusunda en mükemmel örneği sunuyor. İsa her durumda Tanrı isteğine uygun hareket etmiş ve aşırılıktan uzak duran bir yaşam sergilemiştir ve bu bizim için örnek alınacak bir şeydir. Şöyle bakabiliriz, İsa Mesih'te ölçülülüğü şu şekilde görebiliriz. Oruç tutma ve bedensel disiplin konusunda İsa Mesih bize birçok örnek gösteriyor. İsa Mesih çölde 40 gün boyunca oruç tutarak bedenin hakimiyetini ve Tanrı'ya olan bağlılığını göstermiştir. Bu oruç fiziksel açlık ve ihtiyaçları kontrol etmenin yanı sıra Tanrı'ya daha fazla yönelmeyi de sağlıyor. Bu İsa Mesih'in bedensel disiplinini koruduğunu ve 40 gün boyunca bunu oruç tuttuktan sonra açlık hissettiğinde şeytan gelip onu denediğinde ruhsal olarak güçlü olduğu için o ayartılara da düşmediğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani her ayartıya da her güdüye, her arzuya sürüklenmediğini görüyoruz. Bu anlamda insanın yaşamdaki ölçülük bedensel disiplinle oruç aracıyla da görüyoruz. Dünyevi güç ve zenginlik tekliflerini reddetmesi olarak da belki bunu biraz şeytanın İsa'yı denen, yine az önce değindiğim nokta, ama şeytan gelip İsa'nın acıktığı zaman yiyeceklerle onu deneyimle, eğer Tanrı'nın oğluysan bu taşlara söyle ekmek olsun diye. Ama orada İsa Mesih dünyavi güç ya da nasıl diyeyim, dünyadaki zenginlik ya da oburluk, dünya yiyeceklerine çok düşkün olmadığını, orada da yine az önce bizim değindiğimiz Musa'nın çölde halka söylediği gibi insan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı ağzından çıkan her sözle yaşar derken ruhsal yiyeceklerle tatmin olduğunu bir şekilde İsa Mesih ölçülü bir şekilde yaşadığını bize gösteriyor. Bir örnek daha verip bitirmek istiyorum aslında. İsa dua ve yalnızlık anlarında Tanrı'ya bağlılık gösterdi. Yani evet, dua aracılığıyla İsa Mesih sık sık yalnız kalıp dua ederek Tanrı'yla olan bağını güçlendirdi. Bu davranışı dünyavi meşguliyete kapılmadan düzenli bir şekilde Tanrı'yla iletişim kurmayı sürdürmenin ölçülü bir ruhsal yaşam için önemini bize göstermiş oldu. O birçok anlamda duayla yalnız zaman geçirerek, yani Tanrı'nın babanın önünde zaman geçirerek onun iradesini yerine getirdiğini görüyoruz. Ve İsa'da ölçülüyor bunu görüyoruz, ama ben son olarak bizi dinleyen kişilere şunu söylemek istiyorum izninizle. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayette Pavlus'un Korintli kiliselere, Korint'teki kiliseye önerdiği bir şeydi. Orada da oburluk vardı ve yiyecekle ilgili problem vardı, ama çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, sonuç olarak ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bizim yiyecek konusu olsun ya da başka erdemler olsun ya da ne bileyim bizim günlük hayattaki ihtiyaçlarımız olsun, bunları neyle uğraşırsak uğraşalım, bunları yaptığımızda sonuç Tanrı'ya yücelik getiriyor mu? Eğer Tanrı'ya yücelik getiriyorsa Tanrı'ya yücelik getirecek işlerde gayretli olmaya devam edelim. Ama yaptığımız şeyler Tanrı'ya yücelik değil de bizi günaha sürüklüyorsa, bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyorsa, bunları kısıtlamak için hayatımızı disiplinli bir şekilde kontrol etmek çok önemli olacak.
0: Evet. Ve bunun için de aslında Mesih İsa'nın hayatı büyük bir önem taşıyor bize. Bizim için büyük bir örnek sergilediğini görüyoruz. Az önce siz paylaştığınız 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayetten. Başka bir ayette de Koloseliler'de 3.17'de diyor ki, söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rabbi İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın diyor aslında. Ve biz İsa Mesih'le beraber aslında İsa'yı tanımakla, İsa'nın adıyla aslında Tanrı'nın önüne cesaretle çıkabiliyoruz. Ona şükredebiliyoruz ve aslında onun yüceliğini de düşünebiliyoruz. Çünkü Tanrı'nın yüceliğini düşünebilmemiz için önce Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı'yı da Mesih İsa aracılığıyla tanıdığımızı görüyoruz. Maalesef Adem ve Havva aracılığıyla giren o günah, o asli günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ama Tanrı bizden vazgeçmedi. Mesih İsa aracılığıyla aslında kendi kurtarışını sağladı. İsa'nın çarmıhta ölüp dirilmesiyle beraber biz bugün Tanrı'yla barışıyoruz. Ve bu şekilde aslında Tanrı'yı tanıyıp sizin de bahsettiğiniz gibi Tanrı'nın yüceliği için hareket edebiliriz. Ve program içerisinde de aslında günahın ruhsal etkileriyle beraber bizi her açıdan etkilediğini gördük. Yani fiziksel olarak da bizi etkiliyor. Biz belki günahı sadece şey gibi düşünebiliyoruz. Sanki sadece Tanrı'ya karşı bir suç işledik, Tanrı'nın yapma dediği şeyi yaptık, sadece hani bir daha basit bir şey gibi algılayabiliyoruz, ama aslında günahın günah olmasının ya da Tanrı'nın günah olarak bunu tanımlamasının sebebi zaten bize zarar veriyor olması. Bunu da hatırladık aslında. O yüzden size teşekkür ederim. Yani bilimsel veriler de verdiniz fiziksel olarak bizi nasıl etkilediği hakkında. Çok teşekkür ederiz. Günah ve Erdem programının bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Dediğimiz gibi sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: İsa,
1: Kelam,
0: Tanrı,
1: Kefaret,
0: Mesih,
1: Görkem,
0: Çarmıh,
1: Antlaşma,
0: Merhamet,
1: Kutsal,
0: Sevgi.
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Yaratılıştaki amacımız nedir? Tanrı yarattıkları ile bize anlatmak istediği mesaj nedir? Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Ve kadercilik ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin sevgili Murat Bağır.
3: Hoş bulduk. Dinleyicilerimize de esenlikler diliyorum.
2: Evet sevgili dinleyicilerimiz,

0: programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım hemen sizlere. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomanata.com adresinden yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Manata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Daha önceki programlarımızda Tanrı'nın dağısı üzerinde konuşmuştuk Murat Bağır. Ve 8 program bu konu hakkında detaylı bir şekilde tartışmıştık, soruları cevaplamıştık. Geçen programda Tanrı'nın işlerine geçtik, ikinci programımıza geçtik. Tanrı'nın işleri ve yaratılıştan bahsetmiştik ve bu programımızda evrim konusunu işleyeceğiz. Çok tartışılan, çok soru sorulan evrim teorisi konusu. Tabii ki Hristiyanlık ve diğer inançlarda bu konu hala tartışılıyor ama bugün bizim de inandığımız, kutsal kitaba baktığımız evrim teorisi tabii ki insanları yanlış yönlendiriyor ve bazen Tanrı'nın bize çizmiş olduğu çizginin dışına çıkmasına neden oluyor. Bugün bunu konuşacağız ve ne yazık ki bu konuda da dinleyicilerimizi uyarıda bulunmak istiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu konuda en güzel kaynak kutsal kitaptır ve kutsal kitabı okurken ayetlere iyi bakmaya çalışacağız ve birlikte sevgili Murat Bağır'la soruları cevaplayıp bu konuda bilimsel olarak açıklamalara ışık tutmaya çalışacağız. Evet Murat, bugün evrim, hem de evrimci bilim adamları diye de bir ad var. Evrim teorisi nedir, ne değildir, neye dikkat etmemiz lazım, ne yapmamız lazım?
1: Tabii şimdi günümüzde bilimsellik önemli olduğundan bu Darwin'in evrim teorisi de hani bir popülerlik kazanmıştır. Darwin'in bu makro evrim teorisi, genel evrim teorisi kuramı şunu, hani özetle şunu ifade etmektedir. Yeryüzündeki bu işte canlılar aslında işte çeşitli kimyasal unsurların gelişi güzel, yani bu cansız unsurların gelişi güzel birleşiminden oluşan, sonra işte onu tek hücreli bir yaşam biçimine dönüşmesiyle başlayarak bu canlı hücre sonra çoğalmış, bu oluşan yeni hücrelerde çeşitli mutasyonlar ve farklılıklar ortaya çıkarak işte bunlardan hayatta kalmayı başarıp çoğalanlar yine çeşitli mutasyonlara uğrayarak çeşitli farklı canlıların çeşitlenmesine, oluşmasına yol açmıştır. İşte bu yalın organizmalar mutasyon ve doğal ayıklanma sürecinden geçerek karmaşık canlılara dönüşmüştür. Yani bu gördüğümüz tüm canlılar aslında bir canlı olmayan kimyasal işte maddeden onların oradan başladığını ifade etmektedir. Yani yaşamın yaşam olmayan bir şeyden başladığını ifade etmektedir ve türlerin değiştiğini ileri sürmektedir. İşte diyelim ki ayı türü dönüşerek ne bileyim başka bir türe, işte balinaya, işte daha şöyle bir ifade, kurt türü dönüşerek işte balinaya dönüşebilir. Yani böyle bir kuramı var, böyle bir iddiası var. Fakat burada şunu ifade etmemiz lazım. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda biz şunu gördük. Her şeyi yaratan Tanrı'dır. Ve Tanrı tüm hayvanları, tüm işte bitkileri yaratmıştır. Yani kendi çeşidinde yaratmıştır. Daha sonra bu yarattığı türler başka bir türlere dönüşmemiştir. Yani evrim kuramı bunu iddia etmektedir. Bunların dönüştüğünü iddia etmektedir. Fakat tabii bunun arkasında bunun bilimsel olduğunu ileri sürmektedir. Fakat şurada tabii biz bilime karşı değiliz. Yani şimdi neticede insanların hatalı, yanlış düşündüğü bir şey var. Belki biraz sonra ona da değinmem lazım. Yani bilimi yaratan da Tanrı'dır aslında. Hı hı. Yani dolayısıyla biz bilime karşı değiliz. Ama bu evrim teorisi, makro evrim teorisi, genel evrim kuramı aslında bilimsel olarak da kanıtlanmış bir teori değildir. Çünkü bir şeyin bilimsel olarak kanıtlanması için hani onun hani deney altında, deney şartları altında ve işte gözle görülür bir şekilde onun ispatlanması lazım. Ama evrim teorisi ispatlanmış bir teori değildir. O yüzden bir teoridir. Yani bir kuramdır. Bunu ileri sürmektedir. Çünkü bunun mesela işte fosil kanıtlara falan baktığımızda bir türün başka bir türe dönüştüğünü görmüyoruz bu çağlar boyunca. Yani yaşadığımız zaman içerisinde de insanlığın kendi bilinci içerisinde de bilgisi içerisinde de herhangi bir türün başka bir türe dönüştüğünü yani ispatlanmış değil, görülmüş bir şey değil. Dolayısıyla bu ispatlanmış bir şey değil.
0: Evet.
1: Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey değil. Bu sadece bir kuramdır. Yani genellikle biz bilime değer veriyoruz, önem veriyoruz. Ama evrim teorisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir teori değildir. Bu açıdan hani bilime değer veren kişilerin de bunu göz ardı etmemesi lazım.
0: Ben burada aslında bir hemen kısa bir bilgi vereyim dinleyicilerimize. Ben bir dönemler bu konularla ilgilendiğimde çok enteresan bir bilgi elde etmiştim. Darwin'in bir kesinde kendini bir Hristiyan olarak tanımlamış. Ancak hayatını gerçekleşen bazı trajedilerden ötürü daha sonra Hristiyan inancından vazgeçmiş ve sonra Tanrı'nın varlığını inkar etmişti. Yani ben araştırmalarım onu göstermişti. Aslında Darwin hedefinin Tanrı olmadığını kanıtlamak değil. Yani onun amacı senin de söylediğin gibi evrim teorisinden yani sonuçlarından çıkan bazı şeyleri insanlara kanıtlamaktı. Ama ne yazık ki evrim aynı zamanda bazı olumsuz yerleri de çıkıyor. Ateizmi mümkün kılıyor. Yani evrimi ben çünkü baktığım zaman evrimi savunan bilim adamları hedeflerinin hayatın nasıl başladığı hakkında alternatif bir açıklama vermek ve böylece ateizmi için yani bu böylece ateizm için bir temel oluşturmak olduğunu büyük olasılıkla itiraf etmiyorlar. Ama kutsal kitaba göre evrim teorisi aynen bundan ötürü vardır. Yani ben bir de bir ayeti çok seviyorum kutsal kitapta. Akılsız içinden Tanrı yok der. Mezmurlar 14'te söylüyor. Bu türlerden bahsedelim de ben hep çocukken bunu sorardım aslında liseli yıllarda. İnsanlar maymundan gelmedir diyorlar. O zaman biz maymundan geliyorsak o zaman hala maymunlar neden var diye bu soruyu sorardık okul arkadaşlarımız arasında. Yani hakikaten maymunlar hala var ve biz insanlar da varız. Biz ilerledik öbür maymunlar maymun olarak kaldı. Biraz espriye kaçıyoruz tabii ki de. Bu türler hakkında biraz bahsedelim. Yani seni dinliyorum. Yani ne demek istersin bu türlerle ilgili Murat?
1: Yani insanın yani biraz önce daha doğrusu bir önceki programımızda bahsetmiştik. Tanrı insanı yani 6. gün yaratmıştı. Yani Tanrı yaratmıştı. Yani başka bir insanı hayvandan bayağı başka bir işte maymundan insana dönüştürmedi. O konuya gelmeden önce
0: topraktan ama, yarattı değil
1: evet,
0: mi insanı?
1: Topraktan yarattı evet, ama o konuya gelmeden önce hani evrim konusunda bahsettik, bilimden bahsettik. O arada bir iki cümle daha söylemek isterim.
0: Lütfen. Çünkü
1: şimdi biz genellikle yani Tanrı'ya inanan kişileri sanki böyle bir bilime aykırı kişiler olarak görüyoruz. Bilime inanmayan kişiler olarak görüyoruz. Aslında bu yanlış bir düşünce. Çünkü biraz önce de bahsettim. Bilimi yaratan da Tanrı. Yani bu doğayı yaratan, doğa kanunlarını koyan da Tanrı. Aslında bilim dediğimiz şey hani bilim bu doğa kanunlarını araştırır. Yani Tanrı'nın yarattığı düzeni araştırır. Dolayısıyla aslında bilim ve teoloji yani birbirine karşı şeyler değildir. Aslında ilk bilim adamlarına baktığımızda onların Tanrı'ya inanan aynı zamanda teologlar olduğunu görüyoruz. Mesela ilk bilim adamları arasında hani Tanrı'ya inanan kişiler vardı. Mesela Newton, Galilei, Kepler, Pascal, Boyle, Faraday gibi hani bilime birçok katkı sağlamış kişiler. Aynı zamanda Tanrı hakkında da düşünmüşler, yani yazmış kişiler. Dolayısıyla hani bilim ve teoloji birbirine karşı değildir. Onlar birbirinden farklıdır. Yani bilim nasıl ilerler? Bilim ancak gözde görünen şeyler üzerinde hani deney yapabileceği, gözlem yapabileceği, ölçebileceği şeyler üzerinde hani bilimsel araştırmalar yapabilir. Ama yaratılış her şey yani her şey gözde görülmez. Her şey üzerinde ölçüm yapamayız. Yani Tanrı'nın yaratılışı gözde görünenin ötesindedir. Tanrı tamam doğal bir dünya düzeni kurmuştur. Hani her şey işte bir yer çekimi kanunu vardır, işte suyun kaldırma kuvveti vardır. Ama Tanrı'nın çalışması, biraz sonra belki bakacağız ileriki konularda, onu aşar. Yani Tanrı'yı sınırlandıramayız. Tanrı mucizeler yapan da Tanrı'dır. Dolayısıyla hani Tanrı'yı bilimle sınırlandıramayız. Bilim ancak sadece gözle görebildiğimiz, üzerinde deney yapabildiğimiz şeyler üzerinde konuşabilir, araştırma yapabilir. Ama Tanrı hakkında düşünmek, yani teoloji, çok daha geniş ve farklı amaçları vardır. Yani bilimin amacıyla teolojinin amaçları farklıdır. Bunu hani iyi ayırt etmek lazım. İnsanın yaratılışı konusuna gelince yani insanı yaratan Tanrı'dır. Ve Tanrı insanı yoktan yaratmamıştır. Yaratılış bölümü 2. bölüm 7. ayete baktığımızda Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Yani topraktan yarattığını görüyoruz. Yani zaten yaratılmış olan toprağı ki onu Tanrı yarattı ve ondan yarattığını görüyoruz. Ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böyle ve böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yani Tanrı ilk insanı topraktan yarattığını görüyoruz. Mesela Havva'yı da 2. bölüm 18'de 21. ayet arasında baktığımızda orada Tanrı'nın Havva'yı Adem'e derin bir uyku vererek, Adem uyurken Rabbin Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerine etle kaplamasından ve sonra ona can vermesinden kadını Havva'yı yarattığını görüyoruz. Ve Adem'e şunu diyor. İşte yani Havva için, yarattığı Havva için işte yani Adem daha doğrusu yaratılan Tanrı'nın yarattığı Havva evet. için şunu söylüyor. İşte bu benim kemiklerinden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ve ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındım. Ve Tanrı Adem ve Havva'yı bir araya getiriyor. Yani aslında evlilik kurumunu başlatıyor. Yani evlilik kurumunu başlatan Tanrı'nın kendisidir. Evet. Bu açıdan da hani, çok önemlidir. Bazen hani günümüzde biz evlilik kurumunu çok yani insanlar çok böyle çok yüzeysel alıyor ama gerçekten çok kutsal bir kurumdur. Çünkü onu başlatan Tanrı'dır. Ve Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır. 1. bölüm 27. ayette bu yaratılış bölümü 1. bölüm 27. ayette bunu çok net olarak söylemektedir. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yani Tanrı insanı yaratırken cinsiyetleri de belirliyor. Yani erkek ve dişi olarak yaratıyor. Hani günümüzde baktığımızda insanlar cinsiyetlerini, bazı insanlar işte ameliyatla cinsiyetlerini değiştirmeye çalışıyor. Ama bu Tanrı'nın isteğine aykırı olan bir şeydir. Çünkü cinsiyet Tanrı tarafından verilen bir şeydir. Yani Tanrı tarafından karar verilen bir şeydir. Bu insanın karar vereceği bir şey değildir. Tabii ki ameliyatla insanlar bunu başarabilir ama bu Tanrı'nın isteğine aykırı bir şeydir. Yasalar bunu geçerli kılabilir belki ama bu Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey değildir. Cinsiyet Tanrı tarafından verilmiştir ve herkes kendi cinsiyetinden memnun olması gerekir ve cinsiyetini değiştirmemesi, o cinsiyeti tüm varlığıyla yaşaması gerekir. Tabii bu açıdan çok önemli ve yine biraz önce baktığımız gibi Tanrı evlilik kurumunu kurarken kadını ve erkeği bir araya getiriyor. Yani iki erkeği veya iki kadını bir araya getirmiyor. Bir kadını ve bir erkeği bir araya getiriyor. Yani evlilik kurumunu da bu açıdan düşünmemiz lazım. Şimdi günümüze baktığımızda farklı ilişki şekilleri görüyoruz. İşte eşcinsel ilişkiler görüyoruz. Yani bu Tanrı'nın isteğine, bunun da Tanrı'nın isteğine, tasarısına, planına aykırı olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın planında, Tanrı'nın yaratılış planında bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesiyle evlilik kurumu oluşuyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla eşcinsel evlilikler kutsakta baktığımızda Tanrı'nın isteğine aykırı olan evlilikler. Tabii bazı ülkeler günümüzde bunu yasallaştırıyor ama bu demek değildir ki bu Tanrı'nın isteğine uygundur veya Tanrı'nın yaratılış doğasına uygun, yaratığı doğaya uygundur. Hayır, değildir. Yani bunu net olarak kutsal kitapta görüyoruz. Evet.
0: Yani senin de söylediğin gibi Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Metin, yani baktığımızda kutsal kitap, Tanrı'nın insanı yaratıp ondan sonra da hayvanları yarattığını ve sonra da hayvanları insana getirdiğini söylemiyor. Bunun yerine Rab Tanrı yerdeki hayvanların tümünü topraktan yarattığını, yani zaten burada da bir çelişki yok. Tanrı 6. günde hayvanları yaratıyor, sonra insanı yaratıyor ve hayvanları insana getirip onlara isimlendirmesine izin veriyor. Böyle bir harika, bir mükemmel bir sıralama var, bir yaratılış sıralaması var. O zaman bir ara verelim. Bu aradan sonra kalan konuyu devamında son noktaya koyarız Murat Bahar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Merhaba Radyo Manata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Evet, birinci bölümümüzde önemli bir konuya girdik ve evrim teorisi hakkında konuştuk ve Murat bize hem Darwin hayatından hem de şu anki durumdan kısa kısa özetler paylaştı ve aslında burada başka bir şey daha belki düşüncemi söyleyebilirim, daha iyi olur Murat. Ya hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten insanlar artık çok inançlara, farklı inançları denemek istiyorlar. Yani ateistlik, deistlik, tamam, bu ayrı bir pencere. Ya, sen nasıl görüyorsun? Yani biraz popülerizm de bunun içerisinde de. Gençler nereye gidiyor? Yani inanç konusunda savruluyorlar. Çünkü sen de araştırmaların var. Nereye doğru kaymaya başlar? Hem Türkiye hem dünya, bir bakış açın var mı bu konuyla ilgili?
1: Tabii şimdi ülkemizde Tanrı kavramı doğru tanıtılmadığı için insanlar başka maalesef yönlere gitmekte. Yani uzak bir Tanrı anlayışı var ülkemizde egemen olan. Yani uzakta bir Tanrı dünyayı kırmış, kurmuş, işte bütün sistemleri kurmuş, bütün her şey kendi kendine işliyor. Ama Tanrı dünyayla çok ilgili değil gibi görünüyor. Yani o şekilde bir Tanrı anlayışı var. Bu deizm dediğimiz şey bu aslında. Yani insanlar genellikle bir Tanrı'nın varlığına inanıyorlar. Ama bu Tanrı'yı kendilerinden uzakta görüyorlar. Kendi hayatlarıyla ilgilenmeyen bir Tanrı olarak görüyorlar. Ki aslında bu doğru değil. Bu belki şimdi biraz sonra gireceğimiz konu sağlayış, Tanrı'nın sağlayışı konusuna gireceğiz. Yani böyle bir Tanrı böyle bir Tanrı değil. Yani Tanrı, geçmiş programlarımıza baktık, yaratan bir Tanrı ama yaratılışla da çok ilgili bir Tanrı. Yani yakın bir Tanrı olduğunu görüyoruz. İnsanlar genellikle bunu bilmedikleri için yani öyle bir Tanrı'yı tanımadıkları için yani uzak bir Tanrı anlayışı olduğunu düşündükleri için Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Ama o zaman doğru şey öğretmek lazım. Yani Tanrı'nın yakın bir Tanrı olduğunu, yaratılışla ilgili bir Tanrı olduğunu öğretmemiz gerekiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü insan Tanrı'nın gücü olmadan zaten hiçbir şey yapamıyor. Doğru değil mi Murat?
1: Kesinlikle.
0: O yüzden bu konuya paralel olarak Tanrı'nın sağlayışı konusunu bir pencere açmış olduk. Senin bu kısa özetinden sonra ne diyor Süleyman'ın meselelerinde? İnsanın adımlarını Rab yönlendirir. Evet. Evet, bu sağlayış nedir Murat? Biraz bunu biraz daha dinleyicilerimize açabilir misin?
1: Yani Tanrı'nın her şeyi yarattığından bahsettik. Ama bu Tanrı'nın yarattıktan sonra yarattıklarından uzaklaşmadığını, yani yaratılışı bırakmadığından da bahsetmemiz lazım şimdi. İşte bu da bizi Tanrı'nın sağlayışı konusuna getiriyor. Yani Tanrı'nın yarattıklarını koruması, devam ettirmesi ve Tanrı'nın tabii nihai amacı var, nihai amaçları var. O amaçlarını gerçekleştirmesi için bu tarih içindeki tüm olayları yönlendirmesi ve yönetmesi olarak Tanrı'nın sağlayışını söyleyebiliriz. Şimdi Tanrı'nın yarattıklarını koruması ne demek? Hani oradan başlarsak, Tanrı yarattıkları, yani Tanrı her şeyi yarattı ama orada bırakmadı. Yarattıklarının aynı zamanda varlıklarını koruyor. Yani o varlıkların, yani varlığının varlık olarak yarattığı varlık şeklinde devam etmesi için onları koruyor, devam ettiriyor. Bu hem doğadaki gördüğümüz tüm varlıklar için geçerlidir, hem de tarih içerisinde geçerlidir.
0: Evet.
1: Mesela kutsal kitaptan yine hani ayetlerle bunu desteklemek gerekirse, Matta'da 6. bölüm 26. ayetten başlayarak şunu okuyabilirim. Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Gece konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın size giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğini ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Yani tüm yaratılışa baktığımızda Tanrı'nın tüm yaratılışla ilgilendiğini görüyoruz. İnsanlarla ilgileniyor ama sadece insanlarla değil, gökte uçan kuşlarla, işte ki doğadaki bitkilerle ilgileniyor ve onların ihtiyaçları olan, onların işte kuşların yaşaması için ne ihtiyaçları varsa onu sağladığını görüyoruz. Bitkilerin bitki olarak devam etmeleri için, büyümeleri, gelişmeleri için ne gerekiyorsa Tanrı'nın bunları sağladığını görüyoruz. İnsanların da yiyeceklerini sağlıyor, yiyeceklerini sağlıyor. Yani bunları biz kendimiz yaratmıyoruz ve bunlar kendiliğinden de yaratılmıyor. Yani Tanrı bunları sağladığı için, devam ettirdiği için biz bunlara sahibiz ve kendi yaşamımız devam ediyor. Tabii ki Tanrı bunları nasıl devam ettiriyor? Baba, yani kutsal kitaptan biliyoruz. Baba oğul aracılığıyla, yani Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi devam ettirir. Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi yarattığı gibi sözü aracılığıyla da her şeyi devam ettirir. Koleseliler 1.17'de şunu söylemektedir. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani o dediği kişi İsa Mesih, yani Rabbin sözü. Biz varlığımızı onda sürdürüyoruz. Yine İbrahimler 1. bölüm 3. ayette oğul Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Yani o devam ettirmese gerçekten bizim varlığımızın devamı mümkün değildir. Eğer Tanrı koruyucu, devam ettirici bu aktivitesini yaratıklarından bizden çekse hiçbir şeyimiz kalmaz. Çünkü biz hiçbirimiz kendiliğimizden var olamıyoruz. Yani benim ben olabilmem için, işte bu diyelim ki ağacın ağaç olabilmesi için Tanrı'nın onun varlığını koruması, benim varlığımı koruması ve bize yaşam vermeye devam etmesi lazım. Çünkü yaşam Tanrı'dan kaynaklanıyor. Bunu daha önce de açıklamıştık. Hani Tanrı o yaşamı benden çektiğinde, işte ağaçtan çektiğinde biz yaşayamayız veya o ağaç bir bütünlük içerisinde varlığını devam ettirmekte. Onun tüm işte hücreleri, yapısı bir bütünlük içerisinde, bir düzen içerisinde varlığını devam ettirmekte. Yani o kendiliğinden, kendi başarısıyla o şekilde durmuyor. Dolayısıyla Tanrı yaratılıştan eğer devam ettirici gücünü çekse hiçbir şey devam etmez. Yani biz Tanrı sayesinde yaşamaya devam ediyoruz. Onun sözü sayesinde devam ediyoruz. Yani Tanrı'nın devam ettirici aktivitesi, yani yarattıklarını koruması bu anlama gelir. Tıpkı şeyin gibi düşünmek lazım. O ışığın, bu havadaki varlığı güneşin sürekli sağlayışına bağlı olması gibi. Eğer güneş ışık vermeye devam etmese bu havada ışık olmaz. Yani Tanrı da bize yaşam vermeye, tüm hayatı düzen içinde devam ettirdiği için, o gücüyle devam ettirdiği için biz devam edebiliyoruz. Bu da Tanrı'nın lütfudur.
0: Amin. Evet, bu sağlayışı konusu gerçekten aslında önemli bir konu. Peki yani kutsal kitapta, ben burada aslında kişisel bir soru sormak istiyorum konuya devam etmeden önce de. Seni böyle etkileyen, yani Tanrı'nın birçok sağlayışı var da mesela bu konuda sürpriz oldu belki, bu formatın dışında değil ama formatın içinde gibi bir soru bu. Tanrı'nın en çok seni etkileyen sağlayışı neler var hayatında? Yani mesela Tanrı'nın bu sağlayışı beni gerçekten şu şekilde teşvik ediyor dediğin konular var mı Murat? Hiç düşündün mü bunları derin derin Rabbin önünde durduğun zamanlar?
1: Yani her şeyden önce Tanrı'nın bana yaşam vermesi zaten en büyük büyük bir ayrıcalık. Yani birçok insan aslında yaşamın değerini çok yani anlayabilmiş değiller. Yani Tanrı beni var etti. Yani ben yoktum, şimdi varım. Yani ben olarak varım. Sen olarak varsın. Bu ne kadar değerli bir şey. Yani nefes alabiliyoruz. Hamdolsun Tanrı'nın işte yarattıkları muhteşem şeyler var. İşte doğa var. Tamam, insanlar bunu kötüye kullanıyor ya, maalesef. Bozuyor ama baktığımızda ne kadar güzel, ne harika. Hani doğa harika, yarattıkları harika, bitkileri harika. Ne bileyim işte işte hepimiz belli bir aile içinde doğuyoruz, yani değil mi? Yani tek başımıza yaratılmıyoruz. Yani bir ailenin çocuğu olarak doğuyoruz. Hani ailemizi düşünelim, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı düşünelim, komşularımızı düşünelim. Yani bunlar ne kadar büyük bir ayrıcalık. Yani yaşadığımız ülkeyi düşünelim, ne güzel bir ülkede yaşıyoruz, ne bileyim, güzel insanlar var, değil mi? Yani bunların hepsi ayrıcalık. Yani Tanrı'ya bunun için hamd ediyorum, yani şükrediyorum. Yani beni yarattığı için, bu ailede yarattığı için, işte bu ülkede yarattığı için, gerçekten kendisini bana tanıttığı için, yani gerçekten kendisini bana yakınlaştırdı.
0: Özellikle İsa Mesih aracılığıyla.
1: Evet, İsa Mesih aracılığıyla gerçekten onu tanıma fırsatını verdi. Gerçekten çünkü hayatındaki en büyük özlem oydu, Tanrı'yı tanımak. Hani büyük bir ayrıcalık, Tanrı'nın sağlayışları o kadar büyük ki. Yani Tanrı bunları sağlamazsadı, yani bunların hepsi Tanrı'dan geliyor. Çünkü benim kendimden bir şey kattığım, kendi başarımda olan bir şey değil. Dolayısıyla insanlar o şekilde düşünmeli. Yani sahip oldukları çok şeyler var aslında ve bu sahip oldukları Tanrı'dan geliyor. O yüzden aslında Tanrı'ya yönelip şükretmemiz lazım. Yani ne kadar onu yüceltsek de azdır.
0: Yine kişisel bir soru olacaktı. Sence insanlar bunu neden başaramıyor? Yani bu harikalara, sen çünkü az önce sağlayışı hakkında, işte Tanrı'nın yarattıkları koruması, devam ettirmesi ve amaçlarının gerçekleşmesi için olayları yönlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor tabii ki. Ama biz bunu göremiyoruz, bu güzellikleri, bu harikalıkları. Yani sence insanların bu gururundan mı, bencilliğinden mi kaynaklı, ya da sen buna nasıl bir ad verirdin? Bu dengeyi sağlayamamalarının nedeni?
1: Aslında burada aslında bir özgür irade konusu devreye giriyor. Bu da Tanrı'nın diğer bir sağlayışı, yani Tanrı'nın işbirliği yapan sağlayışı konusu gündeme geliyor. Yani
0: evet.
1: Tanrı yani ikinci nedenlerle işbirliği yapıyor. Yani bu konuya geldiğimizde, yani diyorsunuz Tanrı'nın bir şeyi var, bir düzeni var, bir Tanrı tamam her şeyi yarattı ama bir düzen içinde yarattı. İşte doğa kanunları var, insana özgür irade verdi, işte insana akıl verdi, işte ahlaki değerler verdi. Ama Tanrı çalışırken genellikle yani onların etkinliğini ortadan kaldırmaz, onlarla işbirliği yapar. Çünkü onları yaratan, devam ettiren de Tanrı'dır. Mesela Yeşaya 26. bölüm 12. ayette şunu söyler: Ya Rab, bizi esenliğe çıkaracak sensin. Çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır. Evet. Tamam, biz bir şey yapıyoruz ama orada Tanrı'nın gücü bizde, bize bunu imkanı verdiği için biz yapabiliyoruz. Mesela Filipililer 2. bölüm 13. ayette şunu söyler: Çünkü kendisine hoş nedeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde yetkin olan Tanrı'dır. Yani Tanrı bu ikinci nedenleri ortadan kaldırmaz. Onlara saygı gösterir. Ve bunlardan bir tanesi de Tanrı'nın özgür iradesidir.
0: Özgür irade, evet, bu konu da önemli. Aslında o özgür iradesi konusunda belki diğer programımızda konuşursak daha iyi olur. Çünkü burada seni, kusura bakma, durdurmam gerekiyor. Programımızın sonuna geldik bu bölümde. Öncelikle çok teşekkür ederim buraya kadar verdiğin bilgiler için sevgili Murat Bahar. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Murat Bahar stüdyomuzda ve bugün özellikle Tanrı'nın sağlayışı hakkında bize detaylı bilgiler verdi ve aynı zamanda özgür iradesi hakkında bir pencere açtı. Bunu da diğer programımızda sizinle birlikte sizlere sunmaya çalışacağız. Bize sorularınız varsa soru@radyomaranta.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Murat Bahar, teşekkür ederiz programımıza tekrar renk attığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize esenlikler, iyi haftalar diliyorum.
0: Hepinize iyi haftalar. Esenlikle kalın.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Dr. Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Programımız içerisinde soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da aslında Hristiyanlığın gelişiminden, aslında oradaki nasıl büyüdüğünden bahsedeceğiz. Bu anlamda öncelikli olarak İsa Mesih'in Yahudi halkından olduğunu biliyoruz Behnam Bey. İsa Mesih doğmadan önce Yahudi halkının durumu neydi? Anadolu'da nerelerde yaşarlardı? Bu soruyla başlamak istiyorum aslında ben.
1: Evet, ilginç bir soru. Tabii İsa Mesih aslında Samiriye'de doğdu. Yahudi kökenlidir. Yahudiler bir Mesih diye bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ama neydi yaşıyorlardı? Onların aslında Tanrı Musa vasıtasıyla onları çıkardı ve vaat edilen Kenan toprakları, yani İsrail'in topraklarıydı. Fakat İsa Mesih'ten önce 586 yılında Yahudiler Tanrı'yı bırakarak bulundukları çevredeki halkların geleneklerine, adetlerine uydular. Onların ilahlarına tapındılar. Onlardan kız alıp verdiler ve tamamen Rab'i bırakmışlardı. Rab da onları cezalandırarak Asurluların, Nebukadnesar'ın, Babillerin eline teslim etti ve krallarıyla birçoğunu sürgüne götürdü. Ninova'ya sürgün ve orada 70 yıl kaldılar. Bu 70 yıl içinde tamamen Tevrat'ı, tamamen Tanrı'yı unutmuşlardı. Ve o bölgenin Asurların kültürüne göre yaptılar. Kendilerine ev yaptılar, kalıcı yerler yaptılar. Kızlarını Asurlara verdiler. Asurlular da kızlarından aldılar ve karıştılar halk. Ama Tanrı arayan daima insanlar vardır. Evet. Tek tük insanlar vardı. Geceleyin kalkarlardı kimse görmesin diye. Yeruşalim'e doğru yüzlerini çeviriyorlardı. Ve Tanrı'ya tapınıyorlardı. Özlem içindeydi ya. Aslında o özlem içindeydi. Bu özlem bir mezmurda bir ayet okuyacağım. Çok güzel bir özlemdi. Ben her okuduğumda ben de duygulanıyorum. Doğrusu söyleyeyim size. Mezmur diyor ki Yeruşalim, Yeruşalim diyor. Eğer seni unutursam diyor. Dilim yapışsın diyor. Bak o özlem içindelerdi. Ve hep Yeruşalim'i, yani Yeruşalim derken Tanrı'nın tapınağının olduğu yer, Süleyman'ın yaptığı tapınak. Ve Rab daha önce onlara dedi ki benim görkemim burada olacaktır. Ve onlar hep o çevreye yaparlardı. Ve Tanrı bunların hatırı için o zaman Babil krallığını yok eden, yenen ve yene kullan Koreş, Medler. Bak Tanrı tanımıyordu bu adam ama Rab onun yüreğine dokundu. Bu kalkıp bir ilan, verdi. Okuyayım size, o ilanı da vereyim size. Bak diyor ki ikinci tarihlerin sonundadır. Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi Rab. Onun yüreğine dokundu. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiri duyurdu. Bütün halklar o bölgede ne diyor? Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinin kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrısı Rab onunla olsun. Harika bir şey değil mi? Ne güzel bir düşünce. Ve bu arada halkın arasında bir ikilem oldu. Kimisi gidelim, Rab'i sevenler, Tevrat'ı sevenler gidelim dedi. Ama öbürleri ise orada kendilerine evler yapmışlardı, bahçeler dikmişlerdi, kız alıvermişlerdi. İbranice unutmuşlardı, kültür unutmuşlardı. Kalalım dediler. veya kaldılar öbürlere gittiler. Ve bu Ninova'da kalan bu insan, Yahudilerin bu kesimi, sonra Ninova bilsin Dicle boyu verimli topraklara gittiler. Ta nereye? Zaten yakındı Türkiye o zaman. Cizre, İdil, Mardin, o bölgeye, yani Güneydoğu bölgesine de yerleştiler. O bölgeye gittiler. Ve onlardan sonra evlenip kaldılar, karıştılar. Ve Nuh'un, zaten daha önce Nuh'un torunları ve çocukları da Anadolu'ya, Kızıldeniz'e, Karadeniz'e yerleşmeye gelmişlerdi.
0: Evet, anlıyoruz ki aslında birçok o zamanki Yahudi farklı bölgelere yerleşmiş ve aslında farklı kültürlerle bir araya karışmışlardı. Tabii ki İsa Mesih'in öğrencilerine baktığımızda da kurtuluş müjdesini duyurmak için öncelikli olarak Yahudilerin bulundukları yerlere ve havralara gittiğini de görüyoruz. İncil'de bunu okuyoruz aslında. Bunun nedeni nedir peki Vehna Bey?
1: Yani doğal olarak Yahudilerin elinde bir Tevrat vardı. Eski antlaşma, eski ahit var. Tevrat dediğimiz zaman halkın arasında Tora, yasa demek, şeriat demektir. Ama Tevrat hem peygamberliklerden ve şiirsel Davud'un mezmurlarından oluşan ellerinde vardı. Havralarda bunu okuyorlardı. Öğrenciler de tabii bunlara gittiler ki bak sizin okuduğunuz kitapta Mesih gelecek diye. Ama Rab ise onları şöyle yaptı. Ne dedi biliyorsunuz, göğe çıktıktan sonra onlara dedi ki, okuyayım size, Elçilerin İşlerinde bir ayet var. Çok net açıklıyor. Birinci bölüm, Elçilerin İşleri birinci bölüm 8. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki İsa onlara şöyle dedi. Babanın kendi yetkisiyle belirtilmiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok. Karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'deki ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Şimdi çok ilginç ki Rab İsa önce dedi ki önce kendi, Yeruşalim kendi evidir. Kendi oturdukları, komşularıdır. Önce onlara anlatacaksın müjdeyi. Sonra Yahudiye yakın bölgedir. Samiriye daha uzak ve en uzak ülkelere. Evet. Ve önce bunu yaptı. Harekete geçtiler. Ve dediğim gibi ne diyor? Kutsal ruh alınca güç alacaksınız. Birinci programda dedim ki İsa Mesih haçtayken öğrenciler korkudan daldılar. Ama mezarın boş olduğunu görünce, onlarla görüşünce cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar. İşte bu adamlar geldiler. Sıradan insanlardı bunlar. Ama kutsal ruh onlarla olunca çekinmeden, korkmadan her yere daldılar. Daha doğrusu Batı Anadolu'ya daldılar. Müjdeyi açıkladılar. Çünkü müjdeyi açıklamak her bir Hristiyanın, her bir inanlının temel görevidir.
0: Evet. O zaman aslında baktığımız zaman İncil'e de Yeruşalim'den başlayarak yakın bölgeler ve diğer bölgelere gitmeleri gerekiyordu ve ona göre hareket ettiler aslında.
1: Doğru, adım adım gittiler.
0: Evet.
1: Çünkü anlamsızdır. Sen komşun, senin aynı apartmanda oturduğun komşun, aynı caddede oturduğun komşuya bu güzel haberi iletmeden ta Çin'e gitmen anlamsız değil midir?
0: Evet, doğru.
1: Öyledir. Onun için öyle yaptılar.
0: Evet. Peki İsa'dan sonra 32-33 yıllarında da Yeruşalim'deki kiliseye karşı bir baskı dönemi başladığını da görüyoruz. Bunun nedeni neydi? Nasıl başladı bu baskı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Bu bir olay şudur. Yahudiler gerçekten bak Tanrı'nın halkıydı, seçildi halkıdır. Onlara doğrudur. Onlara kutsal kitabı verdi, her şey verdi. Ama halk gerçekten kutsal kitabı anlamıyordu. Gerçekten anlamıyordu. Bakın çok ilginç. Size bir ayet okuyacağım. Luka'da bir ayet okuyacağım. Çünkü insan, Tanrı eğer yüreği aşmazsa insan gerçekten anlayamaz. Şimdi öğrenciler, biliyorsunuz Mesih İsa'nın öğrencileri dağılmışlardı. Ama mezarın boş olduğunu gördüler. Onunla tanıştılar ve bir gün oradayken Rab şöyle okuyoruz. Luka 24. Bak diyor ki bundan sonra kutsal yazıları, yani İncil'i, Tevrat'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı ve onlara gidin dedi. Eğer insan bu kitabın, yani kitapta yazıldığı gibi değil, onun gerisindeki ruhu anlamadan kimse gidemez. Kesinlikle kimse gidemez. Ya ben hatırlıyorum, ben kişi olarak bir ilçede doğdum. Halkın çoğu, etrafımda çoğu farklı inançta insanlardı, farklı kökenli insanlardı. Ve çocukluğumdan beri her zaman bize kötülük bakar, her zaman kötü laflar söylerdi, gavur derlerdi. Ama anlamıyorduk, korkuyorduk. Ona bir şey diyemem. Ama ne zaman ben lise çağında İncil'i aldım, okudum, Rab zihnimi açtıysa, bu bana kötülük yapan insanlara yaklaştım, onları sevdim, onlarla ilişki kurdum. Çünkü bunlar da Tanrı'nın yarattığı insanlardır. Bunların da müjdeye, kurtuluşa ihtiyaçları vardır. Ve öğrenciler bu düşünceyle donandıkları için her yere daldılar. Bütün dünyanın dört bucağına daldılar.
0: Evet, aslında bu yazıların açılması için öğrencilere ya da başka insanlara kutsal ruha mı ihtiyacımız var?
1: Kesinlikle kutsal ruh olmadan bilgiyle olmuyor. Çok ne söyleyeyim size, çok ne söyleyeyim. Ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum, teoloji öğretmenlik yapıyorum. Teolojiler Hristiyanlığı böler, insan anlamıyor, teoloji der, tarih gibi bu böyledi. Ama kutsal ruh insanın yüreğine dokundu mu, anlamını açıklıyor sana. Şimdi böyle baktığın zaman burada bir masa görüyorsun. Basit olarak bu tahtadan yapılmıştır diyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: Ama yüreği anladığın zaman bunun gerisindeki ağacı da göreceksin. Ağacı diken çiftçiyi de, onu yapan marangozu da göreceksin. Aynı şekilde Rab zihinleri açınca çok farklıdır. O zaman ne olur? Hiç kimseden nefret etmiyorsun. Tanrı'nın yarattığı güzel insandır diyorsun ve imkan varsa ona müjde iletiyorsun. Kabul ederse kurtulacaksın. Etmiyorsa da onun sorunudur.
0: Tabii ki merak eden vardır bu noktada. Kutsal ruhu nasıl alabiliriz Behnam Bey?
1: Kutsal ruh her şeyden önce insan iman etmelidir. Yeniden doğmalıdır. İsa Mesih diyor ki yeniden doğmadıkça göklerin kralını giremez diyor. İlginç bu soruyu geceleyin Rabbi İsa'yı gelen büyük Yahudi din adamı halktan korktuğu için İsa'yı İsa'nın gerçekten Tanrı'nın gönderdiğine inanıyor ama korktuğu halktan geceleyin görülmemek için İsa'ya gidiyor. Ve diyor efendi, İsa'yı övüyor. İsa dedi ki ona, Rabbi İsa, bu da Yuhanna 3'te değişiyor. Diyor ki yeniden doğmalısın. Yeniden doğmadıkça göklerin kralını giremez. Yeniden doğmak yepyeni bir ruha sahip olmak, yepyeni bir zihne sahip olmaktır. O zaman insanlar bu ruhu alınca o kutsal ruh gelecek ve okuduğun zaman, yalnız bu yazılan kağıttadır. Bir şey mühim değil ki, kağıttadır ama gerisindeki ruhu anlayacaksın. Olay budur, Hristiyanlar budur.
0: Evet.
1: Ve bu ruhu alan bir insan hiç çekinmeden her yere anlatır. En zor dönemde de anlatır.
0: Evet, aslında görüyoruz ki sıradan insanlar olan öğrenciler kutsal ruhla birlikte cesaretle dolup sözü duyurmaya başladılar. Aslında zulüm görmelerinin nedeni de bu muydu? Yani sözü duyurmaları mıydı?
1: Hayır, yani Yahudilerden zulüm, komşulardan zulüm görüyor. Çünkü aynı düşüncede değillerdi. Yıllardır Yahudilerin bulundukları ve kutsal kitabı sahip oldukları, onlar diyor ki bu, siz yanlışsınız. Rabbi İsa da bu Yahudiler ne dedi? Dedi ki hayatınızın kitaplarda olduğunu biliyorsunuz. Yani onlar kutsal kitabı çok, eğer İsrail'e giderseniz kutsal kitabın böyle başlarına koyuyorlar falan. Çok severlerdi. Diyor ki hayatınızın bu kitapta olduğunu biliyorsun. Ama bu kitaplar benim hakkımda tanık ediyorsa anlamıyorsunuz. Anlamıyorlar. Ve bunlar farklı. Onlar Mesih'i bekliyorlardı. Ama gözleri kararmıştı. Kiliseye zarar verdi. Öğrenciler döneminde 2000 yıl önce zulüm görüyorlardı. Şimdi de birçok ülkede zulüm görüyor.
0: O dönemde de şehit edilenler vardı herhalde.
1: Hristiyan tarihi, kilise tarihi şehitlerle doludur. Ve Tertullian 195'te diyor ki şehitlerin dökülen kanı o ülke için bereket oldu. Kesinlikle. İsa Mesih'in şehitlerin kanı hep öyle oldu ve bereket oldu. Dünyada en çok şehit veren yine kilisedir. Gidin bütün dünya tarihe bakın. Son 200 yılda milyonlarca insan öldü. Afrika'da, şurada, burada. Ama kilise yine devam ediyor. Çünkü kilise bir mezhep üzerine kurulmamıştır. Bir vizyon ile kurulmuştur ve İsa Mesih'in kaya olan İsa Mesih'in öğretileri üzerine kurulmuştur ve yıkamaz. Tarih boyunca, yani 2000 yıl önce birçok kral, birçok padişah kiliseyi böyle bir canavar gibi yutmak istedi ama yutamadı. Çünkü kilisenin temeli İsa Mesih'tir, sarsılamaz. Ve Rabbi İsa dedi ki cehennemin kapıları yenmeyecektir kiliseyi. Haleluya.
0: Evet.
1: Budur. İmanımız budur.
0: Evet, dediğiniz gibi insan gücüyle aslında ilerleyen bir durum değil. Tanrı'nın yardımıyla aslında bu müjde duyuruluyor ve bu kurtuluş müjdesi yayılıyor. Birçok soru var aslında ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. İlk bölümümüzde aslında Yahudi halkının durumundan bahsettik. Anadolu'da nerelerde yaşadığından bahsettik. Ve aslında İsa Mesih öğrencilerinin öncelikli olarak Havralara ve Yahudilere gidip bu müjdeyi verdiğinden de bahsettik. Bir baskı döneminin olduğundan, birçok şehit verildiğinden konuştuk. Tabii ki bu durumun İsa Mesih'i öğrencilerinin birçok farklı yerlere yayılmasına da neden olduğu üzerinde durduk. Şu soruyla devam etmek istiyorum Behnam Bey. O dönemde farklı bölgelerde kiliseler oluşmaya başlıyor aslında. Çünkü öğrenciler dağılıyor baskı sonucu ve farklı yerlerde müjde duyuruluyor ve kiliseler kurulmaya başlıyor. Aslında daha açıklayıcı olması açısından öncelikli olarak kilise nedir? Bunu konuşabiliriz. Kilisenin doğuşu nasıl başladı? Daha sonra bunu da anlatabilirseniz sevinirim.
1: Tabii her şeyden önce kilise bir bina olmadığını çok net söyleyeyim size. Hı hı. Ama Hristiyanların toplandığı yere de kilise diyorlar. Asıl kilise eklesiya, Grekçe'de eklesiya, yani halk demek, topluluk demek. Hı hı. Yani dışarıdan dünyadan içeriye Tanrı'nın egemiliğe çağrılmış halktır, topluluktur. Hı hı. Rab diyor ki halkımı Mısır'dan çağırdım. Nasıl ki İsrail oğulları Mısır'da kölelik evindeyken onları çağırdı ve özgür bir toprağa verdi. Aslında Mısır dünyayı temsil ediyor. Kilise de dünyadan çağrılmışlardır. Hı hı. Ve İsa Mesih'e iman eden halktır kilise. Ve o dönemde de az önce söylediğim gibi bina değildir. Bina yoktu zaten. Asıl büyük binalar şeyden sonra, Rönesans döneminden sonra oluştu falan şu bu. Büyük, hı hı, görkemli binalar. Oysa nerede 2-3 kişi varsa Rab oradadır ve o kilisedir. Halktır kilise. Birçok yerde dağılmış. Anadolu'nun birçok yerlerinde vardı bu dönemde. Çünkü biraz sonra okuyacağız ki Paulus birçok yerlere gitti. Oradan da batıya, Yunanistan'a gitti.
0: Evet. Dediğiniz gibi kilise insan topluluğu aslında ve onlar yayıldıkları, ulaştıkları yerlerde toplanıp aslında bu hem sözü duyurup hem de o kiliseyi oluşturuyorlardı zaten.
1: Doğru. Türkçe'de de bir cemaat diyorlar. Cemaat topluluktur. Hı hı. Yani İsa Mesih'in cemaati diyebilirsin ama cemaat Arapça bir kelimedir. Hı hı. Topluluk diyoruz en güzeli. Halk. Eklesiya zaten Grekçe bir kelimedir. Halk topluluk demektir.
0: Evet. Tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında Pavlus'un önemli bir yeri de var. Kimdir bu Pavlus? Bunu konuşalım.
1: Çok ilginç. Aslında Pavlus güzel bir insandı. Hı hı. Asıl Pavlus yine Anadolu'ludur. Tarsusluydu. Kendisi Roma vatandaşı ama Yahudiydi. Ve Yahudi kurallarına sıkı sıkı bağlı bir kişidir. Yeruşalim'de dönemin en büyük öğretmeninden ders alıyordu. Ve Tarsus'tayken duydu ki Hristiyanlık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Öğrenciler farklı şeyler anlatmaya başladı. İsa'yı, hı hı, anlatıyorlar. Ve Yahudi kurallarını da çiğniyorlar. Bunu duyunca önderlerden izin alarak Hristiyanları hapse attırmak, öldürmek için Yeruşalim'e gitti. Hı hı. Hatta ilk şehidimiz Stefanus öldürüldüğü, taşlandığında Paulus oradaydı. Öyle. Kimisi de, hı hı, kimisi tabii yaz İncil diyor ki oradaydı. Bazıları yorumcu diyor ki o da taş attı ama onu bilmiyoruz. Fakat oradaydı, hı hı, ve onun öldürülmesine izin verdi. Ve bir gün tekrar Şam'daki öğrencileri tutuklamak, dağıtmak, yok etmek için ekiple Yeruşalim'e gidiyor.
0: Evet, aslında çok eğitimli biri olduğunu da görüyoruz. Ama tabii ki çok ilginç bir durum da var ki İncil'de okuduğumuzda Pavlus önce İsa Mesih inananlarına zulmeden birisiyken, hı hı, daha sonra İsa Mesih'in kurtuluş haberini yaymak için yaşamını adamış, bu uğurda birçok zulüm görmüş birisine dönüşüyor. Bunun nedeni nedir? Çok ilginç bu çünkü.
1: Çok ilginç. Tabii çok ilginçtir. Eskiden az önce de söylediğimiz gibi öğrenciler Mesih haçtayken dağıldılar. Hı hı. Ama mezarın boş olduğunu Mesih'le tanıştıktan sonra değiştiler. Şimdi Paulus öğrencileri tutuklatmak, hapse attırmak için izin aldı ve Şam'a gidiyor. Ama, hı hı, yoldayken Rab'la karşılaştı. Aniden durdu. Hı hı. Ve bir ses, Paulus, kimsin sen? Dedi, bana zulmettin İsa'yım. Yani burada anlıyoruz ki bir Hristiyana zulmederse, baskı yaparsa Rab İsa'ya baskı yapmış olur. Hı hı. Ne yapayım efendim dedi. Rab dedi, ben seni uluslara öğretmen atadım. Wow. Uluslar dediğimiz Yahudi olmayan halk demektir. Hı hı. Yani Yunanlar demektir. Yani Anadolu'da yaşayan kişiler demektir. Seni atadım ama dedi önce Şam'a gideceksin. Hananya diye birisi var. O dua edecek, gözlerini açacak. Evet. Bakınız ilginç ki burada diyor ki gözlerinden pullar çıktı. O pullar İsa Mesih'in görkemini, yüceliğini, tanrılığını görmeyi engelliyordu. Bak, ama pullar çıkınca Rab kimsin? Gidiyor ve Rab da aynı anda Hananya söylüyor. Paulus diye birisi gelecek, Saul diye birisi. Hananya kutu ya Rab dedi, bu adam duydum ki bizi öldürmeye geliyor.
0: Evet.
1: Dedi gelecek sana, sen onu dua et ve vaftiz et. Dua ediyor, vaftiz oluyor, canlanıyor, güçleniyor. Ve Rab'bin bu sözünü uluslara anlatmaya başlıyor Paulus. Öyle bir adamdı Paulus.
0: Evet, tabii ki kilisenin batıya yayılması konusunda da Pavlus'un müjdeleme yolculukları çok etkili oldu. Nerelere oldu bu yolculuk? Pavlus tabii ki değiştikten sonra bakış açısı, Rab'le karşılaştıktan sonra.
1: Tabii Rab'le karşılaştıktan, değiştikten, vaftiz olduktan sonra önce Pavlus Arabistan'a gitti. Ne için gitti orada? Orada Rab'tan öğrenmeye. Çünkü eğer direkt gitseydi öğrencilere, Petrus'a, Yakub'a. Petrus, Paulus kardeş, Rab böyle böyle yaptı. Yakup başka bir şey söyleyecekti. Yuhanna başka bir şey. Ama gitti Yeruşalim'de, Arabistan'a gitti. 3 yıl kaldı. Orada Rab'la doldu ve geldi. Hatta Galatya'da diyor ki, ben bu İncil'i insandan almadım. Kan ve etten almadım. Yani insan düşüncesi almadım. Direkt Tanrı'dan aldım diyor. Ve bu İncil dışında başka bir İncil vaat ederse lanetlensin diyor, değil mi? Geldi, önce öğrencilerle tanıştı. Yeruşalim'de Barnaba ile diğerlerle. Biraz kaldıktan sonra okuyoruz da kilisede toplandılar oranın kişiler ve bakın okuyayım burada birkaç ayet. Diyorlar ki İsa Mesih'in müjdesini iletmek için halk geldi, toplandı ve onu uğurlamaya başladı. Nereye uğurladılar onu? Önce Antakya'daydı. Şu anda Selefkiye dediğimiz Samanda yerinde gemiyle, Barnabas'la birlikte gemiyle Kıbrıs'a açıldılar. Ve Kıbrıs'ta orada kaldılar, müjdelemeye başladılar. Kıbrıs'tan sonra hemen gemiyle Antakya'ya başladı. Ve Antakya'nın bütün çevresinde dolaştılar. İşte Kıbrıs'tan sonra Antakya'dan sonra Pamfilya bölgesine gittiler. Pisidya, Antakya yani Yalvaç, yani Burdur, Isparta bölgesine yerleştiler. Oradan da Konya'ya gitti ve Konya'da çok müjdeleme yaptı. Ve Konya'da gerçekten iman edenler ve İncil'e tepki verenler oldu, iman edenler oldu. Hatta orada da tekrar adında bir genç kız kardeşimiz vardı. Çok zengindi ve Paulus'la gitmeye, iman etmeye başladılar. Ailesi soylu olduğu için valiye şikayet ettiler. Vali onu hapse getirdi ama dinlemedi. Ona çok sıkıntılar verdi, dinlemedi. Hapse attılar, dinlemedi ve en son yaşamı boyunca İncil'de yaşadı ve İncil uğrunda kaldı. Paulus birinci geziyi yaptıktan sonra, müjdeleme gezisi yaptıktan sonra tekrar Antakya'ya gittiler ve Antakya'da kardeşleri toplayıp onlara rapor anlattı, dua ettiler. İkinci kez tekrar bir gezmeye başladılar. Tekrar işte Antakya'dan gittiler Konya'ya, Listra ve Galatya. Galatya dediğimiz o dönemde işte Ankara, Eskişehir ve Bolu bölgesinde kalan bir yerdi. Zaten Galatyalılar Avrupa'dan gelen, göç eden ve o bölgede yaşayan bir halktı. Var ya, onlara oraya gitti, müjdeleme yaptı. Misya'ya, Troas'a gitti. Troas, Çanakkale'de biliyorsun gitti. Evet. Ve oradan da dağıldılar. Batı'ya gittiler, Filipi kenti. Orada kaldılar ve orada kilise kurdular. Orada hapse girdiler. Ve hapiste de hep şükrederlerdi hapiste. Hep şükrederlerdi her şeye rağmen. Ve bir gün bir mucize oldu. Deprem oldu. Hapsin müdürü, cezaevi müdürü kendini öldürmek için Paulus dedi. Aman hayır yapma. Onlara dedi çıkın, hayır dedi. Yetkililere söyleyeceksiniz. Gelip onlar bizi açacaklar. Kapıyı açacaklar. Ve Rab mucizeler yaptı. Oradan tekrar Selanik'e gitti. Ve bütün o bölgeye yani Korintoslara kadar gitti. Ve ilk kez İncil Paulus sayesinde batıya gitti. Yani Türkiye'den batıya indi.

0: Sefa anlatırdı. Ve Paulus, Rab dedi ya, seni uluslara öğretmen yapacak. Ulus, evet. Biliyorsun iki halk vardır. Şeyde Efeslerde de okuyoruz. İsa Mesih'in haşa gerilmesiyle iki bedenden bir yaptı. Yani eskiden Tanrı'ya ait olmak olduklarını güvenerek, övünerek biz halkı, biz Tanrı'ya ait olan halkız. Hı-hı. Öbürlerine de ulusa goyim derlerdi, goyim derlerdi. Yunanlar da kendileri medeni olmakla övünürlerdi, kendileri uygardı ve kendilerine olmayan insana barbar derlerdi, biliyorsun. Hı hı. Ama Paulus bu hem barbarlara borçluydu hem de Yunanlara borçluydu. Ve Paulus gittiği zaman, bakınız, Kutsal Kitabın eski ahiden, yani İsa'dan önce 3. yüzyılda çevrildi. Septuaginta, yani Septuaginta, Septuaginta. O zaman Tanrı tanımayan Antiochus dedi ki dünyanın bütün kitapları çevireceğiz. Şimdi 70 kişi aldı İsrail'de. Kutsal Kitabı bilen, onları Aleksandria yerine götürdü. Uğraştılar ve eski ahidi çevirdiler. Şimdi mükemmel bir çeviridir. Şimdi dünyada en çok okunan mükemmel bir çeviridir. Ve İsa Mesih'ten önce 3. yüzyılda yapıldı. Ve Kutsal Kitabı'nın da değişmediğini gösteriyor orada. Hı hı. Ve Paulus gittiği zaman Anadolu'ya, Yunanlara İncil'i konuştuğu zaman onların anladığı dille konuşuyor. O kitaptan konuşuyor. Çok farklıdır, değil mi? Şimdi sen gidiyorsun bir köye, onların dili, atıyorum ki neyse ismini söylemeyeyim de, bir köye gidiyorsun, onların diliyle İncil'i anlattığın zaman farklıdır. Evet. Bilmediği dille anlasan farklıdır. Sen gidersen, hı hı, bir Anadolu köyünde Japonca anlatsan kim anlayacak?
1: Evet, doğru. O zaman dil aslında Grekçe bilmesi batıya doğru ilerlemesi konusunda
0: kesin
1: etkili oldu.
0: Kesin, o kültürü
1: oldu.
0: Biliyordu ve Rab da ona o dönemde. Ama Rab'in bir işi vardı. Doğuda da Rab boşa kalmadı. Doğuda da gönderecek birisi. Ama, hı hı, Paulus hep batıya gitti.
1: Evet, birçok mektup yazdı aslında. Bu mektupları müjdeleme yolculukları sırasında mı yazdı?
0: Genellikle Paulus, biliyorsun, kendi işleri de, kendi işini yaptı. Para kazanmak için çadırcık yapıyordu. Boş zamanında kiliselere mektup yazıyordu ve bu mektupların çoğu da hapiste yazdı. Şimdi, hı hı, ne kadar güzel bir şey düşünce, hepimize büyük bir teşvik. Çünkü Filipi'de iman edenler vardır, değil mi? Korintos'ta, evet, iman edenler vardır. Efes'te iman edenler vardır. Selanik'te iman edenler vardır. Ve onları boş bırakmadı. Yine teşvik etmeye başladı. Ve bunları, mektupların çoğu, zaten dikkat edersek mektupların çoğu teşvik mektubudur. Ve her mektup da o kilisenin, o bulundukları şehrin kültürüne göre yazmış. Korintoslar çok acayip insanlardı. Korintoslar şu andaki İstanbul gibiydi. Çok uygar bir kentti. Farklı insanlar vardı ve günah da çoktu. Evet. Ama Paulus çok net, Kutsal Kitaba göre, İncil'e göre ters bir şey evet demedi. Değil mi? Galatyalara yazdı. Galatyalar başka sorun vardı. Hatta onlar diyor ki, ey akılsız Galatyalar, ruhla başlamışken nasıl olur da şeriatla bitiriyorsunuz? Çünkü bunlar iman etmişlerdi, Yahudiydiler. Biraz zaman geçince, ha, Musa'yı da kabul edelim, sünneti de kabul edelim, karıştırdılar. Evet. Rab istiyor ki yeni kumaş yeni yama, eski kumaş eski yama. O kadar. Biz yeni kumaşa eski maya yapamayız.
1: Evet.
0: Mesih'in getirdiği doğruluk, güzellik, kutsallık mayasıdır. Biz ondan, hı, yememiz lazım. Onu özümsememiz lazımdır.
1: Evet, aslında program boyunca konuştuklarımızdan görüyoruz ki Hristiyanlık Anadolu topraklarında çok da kolay değil yayılması. Birçok zulüm görülmüş, birçok şehit verilmiş. Hatta Paulus da Hristiyanlara zulmeden birisiyken Rab'le karşılaştıktan sonra aslında değiştiğini, yaşamını Rab'be verdiğini ve bu uğurda çok acılar çektiğini de görüyoruz. Birçok mektup yazdığını da görüyoruz kiliselere. Evet, aslında Rab'le karşılaşma olunca herkes değişebiliyor ve her yürek değişebiliyor. Onu da görmüş olduk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Esen kalın efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maraş'ta dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Evet sevgili dinleyiciler, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Yuhanna 14:6-7'de söylediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum pastörüm. Her insanın hayatında bir anlam arayışı var, gerçek arayışı var, gerçeğe ulaşma arzusu da var. İncil'de İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim diyerek aslında gerçeğin kendisi olduğundan bahsediyor. Bu anlamda İsa Mesih'in kendisini gerçeğin kendisi olarak söylemesi neyi ifade ediyor?
1: İsa Mesih kendisinin Tanrı'ya giden yol olduğunu söylüyor. Hemen öncesinde ölümü ve dirilişiyle ilgili konuşuyor. Kendisinin onlara yer hazırlayacağından söz ediyor. Yani havarilerine, öğrencilerine. Şöyle diyor. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde, yani Tanrı'nın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Öğrencileri ne demek istediğini tam anlayamadılar. Bu nedenle Thomas soruyor. Thomas, ya Rab senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. O zaman İsa Mesih yol, gerçek ve yaşam olduğunu söyledi. Yol, İsa Mesih'e iman etmekle sonsuz yaşama gider. Gerçek Tanrı'nın kendisidir. Ve eğer bir kişi İsa Mesih'i izliyorsa, onun ardından gidiyorsa, sonsuz yaşama gidiyor. Yani iman ediyorsa, gerçekse kutsal kitapta Tanrı'nın kendisidir.
0: Evet. O zaman diyebiliriz ki İsa Mesih aslında kurtuluşa giden yol anlamında burada daha çok bahsediyor.
1: Evet.
0: Evet. Tabii ki dünya üzerinde birçok inanç var. Her inancın da kendisinin doğru olduğunu söylüyor. Bu durumda gerçeği nasıl bileceğiz? Çünkü her inanç bir şekilde doğru yaptığını ve Tanrı'ya gittiğini ya da cennete gittiğinden de bahsediyor. O zaman nasıl bileceğiz gerçeği?
1: Eğer bu düşünce doğru olsaydı bütün insanların esenlik içinde olması gerekirdi. Önce kendi aralarında diye düşünüyorum. Ama bu farklı fikirlere baktığımızda, yani işte özellikle bir Tanrı inancını kabul eden fikirlere baktığımızda insanlar birbirine

0: birbirleriyle geçinemiyorlar. Yani birbirlerini öldürüyorlar.
1: Hı hı.
0: Yani bütün yol Tanrı'ya gidiyorsa, böyle bir birlik varsa, neden bu dünyada barış içinde değiliz, esenlik içinde değiliz sorusunu sormamız lazım. İnsanlar tarafından yani söylenen sözlerden birisi de işte gerçeğin kişiden kişiye değiştiği ya da inancın herkesi aynı yola götürdüğüdür, ama bana çok gerçekçi gelmiyor aslında açıkçası. Hı hı. Ve ortadaki karışık durumda düşüncemi doğruladığını düşünüyorum. Yani eğer ciddi anlamda inançlarda bir birlik olsaydı, hı hı, o zaman bizim yeryüzünde de esenlik içinde olmamız gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Yine de yani ben ilk iman ettiğimde de ilk kafa karışıklığını orada yaşamıştım. Bir sürü farklı inanç var. Tamam, yani bir yaratıcının olduğunu kabul ediyoruz ama hangisinin doğru olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu Tanrı bize gösterir mi? Ya da niye Tanrı bunu açık bir şekilde aslında anlamamızı sağlamıyor? Ya da neden bu kadar çok inanç var?
0: Yani bu insanın fikirlerinden oluyor diye anlıyorum. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra ne oldu? İnsanlar kendi fikirlerini uygulamaya başladılar. Aslında o Tanrı gibi olma isteğinin arkasındaki neden insanın, hı hı, kendi isteklerini yerine getirmesi, kendi fikirlerini uygulaması anlamına geliyor. Ve bu da gerçekten insanları kopartıyor. Yani gerçek dediğimiz olgudan, hı hı, birbirini kopartıyor. Yine gerçek eğer bütün insanlardaki aynı olsaydı, birbirini neden çürütmeye çalışıyor? Yani o gerçeğe, hı hı, inanan insanlar. Hı
1: hı. Yani her inanç gerçekten Tanrı'dan geliyor olsa o zaman bir tutarlılık mı olurdu?
0: Tabii öyle olması lazım. Hı hı. Yani ama bakıyoruz tam tersine birbirini çürütmeye çalışıyor. Yani, hı hı, o zaman demek ki aynı olmuyor. Yani biz de gerçekçi bir şekilde bakarsak buna. Hı hı. Ve İsa Mesih'in söylediği yol gerçek yaşam benim demesindeki sözün ardında yatan neden budur. Yani kendisinin gerçek olduğunu, hı hı, anlatıyor. Ama aynı zamanda bunu söylerken onun yaptığı işler de kendisine, uluhiyetine tanıklık ediyor.
1: Evet, yani kurtuluş için aslında o gerçeği bilmek açısından İsa'yı bilmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki hiç İsa Mesih'i duymayan insanlar var bazı yerlerde, kurtuluş için İsa Mesih'e iman gerekliyse. Bu durumda İsa Mesih'i duymayan insanlara ne olacak?
0: Romalılara mektup 2. bölüm 14-16 ayette şöyle yazıyor. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları da buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Hı hı. Şimdi burada birkaç kavrama baktığımızda belki daha iyi anlayabiliriz. Yani bir tanesi yasa. Musa peygamber döneminde, hı hı, verilmiş bir yasa var ve insanlar bu yasaya baktıklarında günahlı olduklarını anlıyorlardı. Yani bu yasa toplumumuzda 10 emir olarak biliniyor,
1: hı hı,
0: ve bu 10 emirde özetleniyor aslında diyebiliriz, ama sayısı çok daha fazladır. Bu 10 emirde ne diyor? Putlara tapmayacaksın diyor.
1: Hı hı.
0: Nedir? Bu, o zaman insanlar buna baktığı zaman putlara tapmaması gerektiğini düşünüyor. Ya da öldürmeyeceksin diyor. Hı hı. Anne babanın sözünü dinleyeceksin diyor. İşte şabat gününü, yani dinlenme gününü tutacaksın diyor. O zaman insanlara ne yapacağını gösteriyor yasa. Ve ama aynı zamanda bu yasanın yüreklerinde yazılı olduğunu da söylüyor. Neden yazılı?
1: Biraz açabiliriz belki. Yürekte yazılması ne demek aslında tam olarak?
0: İşte yürekte yazılması, yaratılışta insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için nedir? İç varlığında vicdan dediğimiz o önemli yerde insan iyi ve doğru olanı yapmak, Tanrı'yı tanımak ve Tanrı'yla yaşamak üzere tasarlandı. Ama ondan koptuktan sonra artık bunu yerine getiremez duruma geldi. Yani yazılı bir yasa olmasaydı bile bütün insanların yüreklerinde Tanrı'yla birlikte olmak ve onun istemlerine göre yaşama isteği var. Ve bu Tanrı'nın benzeyişindeki sözünü eğer biraz açarsak şudur. İnsan bilinç olarak, duygu olarak, irade olarak ve ahlaki olarak Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Ve bu benzeyişteki niteliklerin hepsi aslında insanın iç varlığında var ve vicdanları da buna tanıklık ediyor. Yani yasa olmasa bile. Ama Musa peygamber döneminde yasa neden yazılı olarak verildi? İnsanlar Tanrı'yı tanımıyorlar. Gittikçe Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Yani tarihin her döneminde Tanrı'yı tanıyan, ona bağlı insanlar oldu. Örneğin İbrahim peygamber gibi. Ama burada Tanrı artık onlara daha kalıcı bir şekilde göstermek istiyor. O yazılı yasayı hatırlatmak istiyor diye görüyoruz. Ve ilerleyen zamanda zaten bunu İbranilere mektupta da söylüyor. Yani yasa kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize yazıldı yani diyor.
1: O zaman biz adam öldürmenin aslında içsel olarak iyi bir şey olmadığını yüreklerimizde yazılı yasadan dolayı biliyoruz. Yani
0: tabii,
1: hissetmiyoruz.
0: Yani bir kişi ne kadar korkunç katil olursa olsun, yani ne yaparsa yapsın, ne kadar düşkün olursa olsun, iç varlığında bunun kötü ya da günah olduğunu biliyor. Ancak bunu örtüyor, bastırıyor. Diyelim ki işte bir kişi hırsızlık yapıyor, diyor ki işte onu çok zengindi de ondan aldım diyor. Ama adaleti sağlamak hırsızın görevi değil tabii ki. Yani hırsızın görevi değil. Ama ne yapıyor? Bunu bastırıyor. Ama iç varlığında hırsızlığın suç olduğunu biliyor. İşte Tanrı bunu bizim içimize, yüreğimize yazdı. Yani vicdanımıza yazdı. Bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Nasıl bilgisayarda bir yazılım var ve bu yazılım aracılığıyla çalışıyor, kullanıyoruz. Ve bu onun işte hard diskinde duruyor. İşte vicdan dediğimiz yerde biraz böyle. Tanrı yaratılışta bizim yüreğimize yasayı yazdı. Biz bunu ne kadar inkar edersek edelim, kaçmak istersek kaçalım, Tanrı'nın gerçeğinden kaçamayız.
1: Evet, o zaman İsa Mesih'i duymasalar bile aslında yüreklerindeki bu yasadan dolayı eğer yapmıyorlarsa yine de bir yargı bekliyor onları diyebilir miyiz? Yani buna göre bir yargılanacaklar.
0: Evet, ona göre yargılanacaklar. Yani bir kişi diyelim yalan söylüyor ama yalan söylüyorsa tabii ki vicdanı buna tanıklık ediyor. Yani kendisi bunun yalan olduğunu biliyor.
1: O zaman buna göre yargılanacak diyebiliriz. Evet, güzel sohbetimiz gerçekten, ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün üzerinde konuştuğumuz konu İsa Mesih'in yol, gerçek ve yaşam benim sözleri. İlk bölümde de aslında bunu biraz konuştuk. Evet pastörüm, sormak istiyorum ben size. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Kutsal kitap aslında bu noktada tutarlı mı? Çünkü Tanrı en başından beri aslında bu vaat uyarınca mı ilerliyor ve biz İsa Mesih'in aslında bu yol olduğunu, bu gerçek olduğunu, yaşam olduğunu nasıl anlıyoruz?
1: Yani kutsal kitap başından sonuna kadar tutarlı bir kitaptır. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani yaratılış bir ayetinde. Ve son bölümünde kutsal kitabın vahiyin 22, 20, 21 ayetlerinde de bunlara tanıklık eden evet tez geliyorum diyor. Amin. Gel ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun diye bitiyor. Şimdi bu ayetlerden yani yaratılış birden vahiy 22. bölümün son ayetlerine kadar gittiğimizde kutsal kitapta bir kurtuluş gerçeği vardır. Kutsal kitaptan kurtuluş gerçeğini çıkardığınız zaman kutsal kitap kutsal kitap olmaktan çıkıyor. Ve bu kurtuluş da Mesih'e bağlanmıştır. Yani eski antlaşma Tevrat bölümlerinde Mesih gelecek ve insanları kurtaracak anlayışı var.
0: Bir kurtarıcı bekliyorlar.
1: Evet, onu bekliyorlar ve bunu tutarlı bir şekilde anlatıyor. Ve bir tutarsızlık yok. Birçok olay anlatıyor ama bunların hep bağlandığı nokta, bu hikayeyi bağlayan nokta insan günahlıdır. Ve kurtuluşu için kurtarıcıya ihtiyacı var. Mesih gelecek ve geldi. Günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi ve tekrar gelecek. Yani bütün kutsal kitabın hikayesi budur. Yazılanları aralara böyle serpiştirip doldurabiliriz.
0: Evet, o zaman diyebiliriz ki aslında bütün kutsal kitap İsa Mesih'i müjdeliyor bize ve İsa Mesih'ten bahsediyor.
1: Evet, İsa da onun için diyor zaten kendisi. İşte yol, gerçek ve yaşam benim dediği zaman anlatmak istediği budur. Ve bunu İsa Mesih'in kendi ağzından verdiği bir tanıklık olması da çok çok önemli. Yani peygamberler İsa Mesih'i bildirdi. Yani onun yol ve gerçek yaşam olacağını ama İsa bunu kendisi söylüyor. Evet bu benim diyor. Yani.
0: Evet. Tabii ki İsa Mesih toplumumuzda peygamber olarak kabul edilen biri. Onu diğer peygamberlerden ayıran özellik nedir? Yani İsa Mesih'i tabii ki Rab ve kurtarıcı olarak bakıyor Hristiyanlar ve toplumda da peygamber olarak görülüyor. O zaman onu bu peygamberlerden ayıran özellik nedir? Rab ve kurtarıcı olarak görebilmemiz açısından.
1: Yani İsa Mesih öncelikle Tanrı'nın sözüdür. Yani kelamdır, kelimedir. Ve bu nedenle diğer peygamberlerden ayrılıyor. Diğer peygamberler dediğim zaman Tevrat bölümündeki peygamberleri anlatıyorum. Yani Tevrat bölümündeki peygamberlere Tanrı'nın sözü geldi ve Tanrı'nın sözünü ilettiler. Peygamber budur zaten. Tanrı'nın sözü vahiy olarak geliyor ve Tanrı'nın sözünü iletiyorlar. Ama İsa Mesih de İsa Mesih'in kendisi Tanrı'nın sözü olduğu için kelam bütün doluluğuyla onda vardı. Yani tam bir insan bedeni vardı ama kelam bütün doluluğuyla onunla birlikte olduğu için onu bu durum diğer peygamberlerden ayırt ediyor. Ve Yuhanna kitabının başında şunu yazıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani hep var olan bir söz. Yani kelam ya da bazı kişilerin daha iyi anlayacağı şekilde. Kelam hep vardı, yaratılmadı. Yaratılmamış bir şey Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın yaratıcısı yok. Sadece Tanrı'dır. Mantıksal olarak bu böyledir. Ve vahyin bütün doluluğu İsa Mesih'te olduğu için biz ona uluhiyet veriyoruz. Yine ikinci ayette şöyle devam ediyor. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani kendisi yaşamdı. İsa Mesih'in kendisi, yaşamın kendisiydi. ve insana yaratılışta yaşam veren Tanrı'nın kendisiydi. Hı hı. Ve yol, yaşam ve gerçek benim dediğinde, benim dediğinde İsa Mesih ne yapıyor? Yaşamın kendisinden geldiğini söylüyor. Hı hı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. 14. ayette şöyle devam ediyor. Söz, yani kelam, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Söz, yani kelam, öncesiz ve sonsuz kısacası. Hı hı. Ve aynı zamanda yaptığı işler İsa Mesih'in tanrılığına tanıklık ediyor. Yani kendisine gelen her hastayı iyileştirdi. Hı hı. İncil'de iyileştiremediği hiçbir hastalık yoktur diyor.
0: Evet.
1: Yani o zaman buradan anlıyoruz ki bütün hastalıklar üzerinde onun egemenliği vardı, egemendi. Hı hı. Aynı zamanda günahları bağışladı.
0: Evet, hani, çok hadi, önemli gerçekten evet. Çünkü Tanrı sadece günahları bağışlayabilir.
1: Evet, hadi hastaları iyileştirebilir. Belki, hı hı, bunu bir şekilde açıklamaya çalışabilir insanlar mucizeyle. Ama günahları bağışladı deme yetkisine sahipti. Hı hı. Ölüleri diritti. Hatta İncil'de Lazar örneği var. Yani öleli 4 gün olmuştu. O gitti, onu diritti. Demek ki, hı hı, İsa bunları yapabilecek kudrete sahipti ve bunu ancak Tanrı yapabilir.
0: Evet, o zaman İsa Mesih yol ve yaşam olması ne demek? Aslında biraz bahsettiniz, çünkü dediniz ki yaşamı bize veren Tanrı'nın kendisidir. O zaman İsa Mesih, yani bir beden alarak bu dünyaya geldi. Bize nasıl yaşam veriyor şu an? Nasıl bir, bizim için nasıl bir yol? Biraz belki bundan bahsetmek lazım.
1: Yani bize nasıl yaşam veriyor? Biz ona iman ediyoruz. Yani, hı hı, bunun sözlerine güveniyoruz. İncil'de yazılan sözlere güveniyoruz. İsa Mesih bizim günahımızın yargısını kaldırmak için, hı hı, öldü. Eğer buna iman ediyorsak, o zaman ne oluyor? Biz İsa Mesih'in öğrencisi oluyoruz. İşte söylediği gibi, gidin bütün ulusları öğrencilerim, hı hı, olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin diye, hı hı, verdiği son buyrukta da bunu anlatıyor. Yani bir öğrenci olmak demek, iman etmek demek. Yani, hı hı, İsa'yı izlemek demek. Ve biz İsa Mesih'in öğrencileri olarak, onu izleyenler olarak onun ardından gidiyoruz. Hı hı. Ve tabii ki aynı zamanda bu gerçeğe bizi bağlayan önemli konu ölümün yenilmesidir. Yani insan iç varlığında, hı hı, ölümü kabul etmek istemez. Amacı acizdir ne yazık ki. Ve İsa Mesih bunu kaldırdı. Kendi hayatında bunu kaldırdı öncelikle. Hı hı. Yani ölümden bir diriliş olduğunu bize gösterdi. Yine Matta İncil'in sonlarında o çarmıhta bütün insanlığın günahlarını üstlendiğinde tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya doğru ikiye yırtıldı. Ve aynı zamanda o anda bazı ölüler dirildi yazıyor. Hı hı. Yani demek ki ölümden bir diriliş İsa Mesih aracılığıyla geliyor. Bu kendi içinde oluyor. Yine ilerleyen zamanda elçiler ölülerin dirilişine tanıklık ettiler. Yani insanların ölümden dirileceğini söylediler. Hı hı. O zaman biz bu gerçeklere bakarak anlıyoruz ki İsa Mesih yol ve yaşamdır. Eğer, hı hı, yaşam varsa ölüm olmaması lazım. Eğer ölüm sürekli ise, hı hı, o zaman yaşam yoktur. İsa Mesih'in anlatmak istediği bu.
0: Evet, o zaman biz İsa Mesih'e imanla aslında ölümden yaşama geçiyoruz bu iman sayesinde.
1: Evet, ve ikinci gelişinde ya da ölürsek bugün göksel bedenlerimize kavuşacağız.
0: Evet, tabii ki en benim için etkileyici olan İncil'i ilk okuduğumda şuydu. Daha şimdiden bu dünyadayken bu gerçekleşiyor. Yani öldükten sonrasını beklemek gerekmiyor Tanrı ile birlikte olmak için ya da yaşama geçmek için. Tabii ki ikinci gelişinde tam olarak biz kurtulmuş olacağız ama daha şimdiden iman ettiğimizde bu dünyada yaşarken bile aslında o yaşamın kaynağından beslenmiş oluyoruz ve onunla birlikte, onun sevgisiyle birlikte o yaşamı yaşıyoruz.
1: Benim iman tanıklığımda da öyle. Hı-hı. İman etmemde 3 tane önemli konu var. Yani iman ettim, önce deist oldum. Hı-hı. Ben de tanrısız bir kişiydim. Ama ondan sonra İncil'deki İsa'yı izlemeye karar verdiğimde 3 konu etkilemişti. Birisi, hı-hı, Tanrı sevgidir ve bu sevgi İsa Mesih'te açıklanıyor. Bizi ölümden yaşama geçiriyor. Hı hı. İkincisi İsa Mesih kurtarıcıdır. Yine bizi ölümden kurtarıp sonsuz yaşama geçiriyor. Ve bugün başlıyor sizin söylediğiniz gibi. Ve şöyle düşündüm. Eğer bugün başlıyorsa ben öldükten sonra bazı kişilerin benim için bir şey yapması gerekmiyor. Dua etmesi ya da okuma yapması gerekmiyor. Ben iman etmişsem İsa Mesih'e olan imanla şimdi kurtuluyorum. Ve şimdi kurtulduğuma göre de yaşadığım süre içerisinde de bunu görürüm herhalde, anlarım herhalde. Yani evet, pratik olarak öyle düşündüm. Evet. Bu ikinci konuydu, iman etmemde önemli.
0: Evet, tabii ki o Tanrı ile o ilişkiyi sağlamak aslında bizi ruhsal olarak güçlendiren, besleyen bir durum. Ve bunu daha şimdiden yaşamak gerçekten çok güzel.
1: Evet.
0: Yani bunu öldükten sonrasını beklemek değil de daha şimdiden bunu yaşamak gerçekten çok çarpıcı ve güzel bir duygu. Tabii ki şu soruyu soranlar da belki olacaktır. Gerçek nesnel bir şey midir sizce?
1: Tabii felsefede bu konuda çok farklı fikirler var. Ama anladığım kadarıyla gerçek nesnel olması lazım. Elle tutulur, gözle görülür olması lazım diye düşünüyorum. Hatta Yuhanna, 1. Yuhanna mektubunda elimizde tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz kişiyi ilan ediyoruz diye anlatıyor. Bizim kurtuluşumuz olsun diye. Eğer nesnel değilse gerçek, sadece fikirlerdeyse her şey çok anlamsız olacak diye düşünüyorum. Ve gerçeği bilmek ve gerçeği kabul etmek çok önemli. Yani bu konuşmanın başında da Tanrı'nın gerçek olduğunu, kutsal kitapta gerçek olduğunu anlıyoruz ve İsa Mesih de bu gerçeğe tanıklık ediyor. O zaman biz bu gerçeği gördük, okuduğu yani yazılan tanıklıklara baktığımızda biz de gördük. Yani anlatılanlara iman ederek biz de bugün kabul ediyoruz. Ve aynı zamanda şu da var, yani gerçek sadece fikirlerde oluyorsa, nesnel olmuyorsa çok anlamlı olmuyor. Ve aslında bu da bir aldatmaca, çünkü gerçeği kaybedersek her şeyi kaybederiz. Yani şeytan insanı düşünemez duruma getirmek istiyor ve bu nedenle de gerçekle oynuyor. Ve kişi gerçekten koptuğu zaman farklı şekillerde, yani bağlılıklarla olabilir, putperestlikle olabilir, tutkularla olabilir. Sonuçta o zaman gerçeği gerçekten uzaklaşıyor. Ve biz bu nedenle gerçeğe sahip çıkmalıyız. Yani gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz kutsal kitaba bakmalı ve bunu iyi anlamalıyız.
0: Evet. Peki şeytan gerçeği çarpıtıyor dediniz. O nasıl oluyor tam olarak?
1: Yani insanları işte başlangıçtan beri aldatıyor. Yine yaratılıştaki örneğe sık sık dönüyoruz. İşte Tanrı gibi olacaksınız dedi ama öyle olmadı. Yani bunun gibi. Ya da benlikle ilgili konular da anlatıyor. İsa Mesih'e sordukları zaman en büyük buyruk hangisi? İşte Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin dediği zaman bunların tersi olanlar bizi gerçekten uzaklaştırıyor. Yüreğimizi kapatabiliriz. Can dediğimizde istekler öne çıkmış olabilir. Benlik konuları olabilir. Ve hırs olabilir. Yani hatta size gerçekle ilgili şöyle bir örnek de vereyim. Bundan yani birkaç yıl öncesinde dünyanın düz olduğu teorisi çok dolaşıyordu. Bugünlerde eskisi kadar etkilemiyor. Hatta birkaç kişiyle de öyle karşılaştım. İnsanlar buna inanıyor. Yani inanıyor ve bunu ispatlamaya da çalışıyor. Hani bana çok garip geldi. Yani gerçekten bir insanın bugünkü ortamda buna nasıl inanabileceğini bilemedim. Ama bir körlük oluyor demek ki. İnsan gerçeği kaybetmek isterse kaybedebiliyor.
0: Evet. Yani aslında birçok insan bence bu soruyu soruyordur kendine. Çok fazla inanç sistemi var. Çok fazla din var. Ve bazen de içinde bulunduğumuz toplumda yani doğuyoruz ve onu öğreniyoruz ve onu yaşıyoruz aslında. Bazen sorguluyoruz, bazen sorgulamadan yaşamımıza devam ediyoruz. Ama İsa Mesih tek gerçek olduğunu söylüyor. Yani tek bir gerçek var bu dünya üzerinde. Ama bir sürü de inanç var ve herkes o inandığı inanç içerisinde gerçek olduğunu düşünüyor. O zaman gerçekten bir insan bu arada kalmışlık içerisindeyse nasıl bu tek gerçeği bulabilir? nasıl İsa Mesih'i bulabilir ya da İsa Mesih'in tek gerçek olduğunu anlayabilir?
1: Yani İsa Mesih dağdaki vaazında dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur diyor. Yani bu dünyayla ilgili olan sözlerdir. Ve insan olarak biz daha çok gördüğümüze bakarak yaşamaya eğilimli oluyoruz. Ama sadece gördüğümüze bakıyorsak bunların kalıcı olmadığını da görüyoruz. Ama İsa Mesih bir sonsuz yaşamdan söz ediyor. Sonsuzluktan söz ediyor. Ve insan mantığı da aynı zamanda mantık alanına gördüğü, algıladığı şeylerle değerlendirebilir. Yani mantığı böyle çalışıyor. Ve sonsuz yaşamı çıkartırsa sadece bu dünyaya bağlı kalmış oluyor. Ve İsa Mesih devam ediyor. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Evet, bu dünyada bazı zorluklar olabilir diyor. Ama sonsuzda da bir yaşam var. Sonsuzlukta Tanrı ile birlikte olmak var. Sonsuza kadar Tanrı ile birlikte olmak var. Ve işte bu yaşam bol yaşam oluyor aslında. Ama bu dünyadaki yaşam biraz zor olabilir bazen.
0: Evet. O zaman bir insan, yani Tanrı bir şekilde gerçeği görmesini sağlayabilir mi bir insana?
1: Tabii ki sağlayabilir. Yani eğer bir kişi Tanrı'yı bütün yüreğiyle arıyorsa, yani bütün yüreğiyle arıyorsa sağlayabilir. Yasanın tekrarında şunu yazıyor. Ama Tanrınız Rabb'i arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla ararsanız onu bulacaksınız. Yani İsa Mesih bunu en büyükte biraz farklı bir şekilde ifade etti. Yani yüreğimizle, bütün varlığımızla onu aramalıyız. Yani bütün canımızla dediğinde isteklerimizden vazgeçerek aradığımızda onu bulacağız. Ve İsa Mesih dar kapıdan girin dediğinde biraz anlatmak istediği de bunlardır diye düşünüyorum.
0: Evet, o zaman aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir toparlamak gerekirse İsa Mesih'i aslında kurtuluşa götüren tek yol ve bizim kurtuluşumuz için geçer, yani tek gerçek olduğunu ve aslında bize sadece ona iman ettiğimizde yaşam bulabileceğimizi, cennette olabileceğimizden aslında bütün program boyunca bahsettik. Son olarak ne söylemek istersiniz bu ayet üzerinden düşündüğümüzde? İnsanlar bu ayeti okuduğunda kendileri için ne düşünmeli ya da ne yapmalı?
1: Kutsal kitap, yani Tevrat, Zebur ve İncil gerçeğe tanıklık eder. Ve bu gerçeğe tanıklıkta İsa Mesih insanlara kurtuluşu sağlayan, yani ölümü yenmesini sağlayan tek kişidir. Ve yapılacak olan şey sizin de söylediğiniz gibi onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek ve günahlarına karşılık çarmıhta öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman etmek, güvenmek gerekir.
0: Ve böylece biz aslında ölümden yaşama geçmiş oluyoruz İsa Mesih aracılığıyla diyebiliriz. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim size İsmail Bey. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.